0: azime.
1: Ey Muhammed, şüphesiz ki sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozar. Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir.

0: اللَّهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا
1: Bedevilerin savaştan geri kalanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir. Onlar dilleriyle kalplerinde bulunmayan şeyi söylerler. Sen de ki, eğer size herhangi bir zarar gelmesini dilerse veya size bir fayda dokunmasını dilerse, Allah'a karşı sizin için kimin gücü bir şeye yeter? Doğrusu Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

0: bura.
1: Herhalde siz peygamber ve müminler bir daha ebedi olarak ailelerinin yanlarına dönmeyecek sandınız. Bu sizin kalplerinize güzel gösterildi de siz kötü zanda bulundunuz ve helak olmayı hak eden bir kavim oldunuz.

0: Her kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa bilsin ki biz kafirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken, bırakın bizi arkanızdan gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sen de ki, siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurdu. Bu defa onlar size, hayır, siz bizi çekemiyorsunuz diyecekler. Ama aksine onlar pek az söz anlayan kimselerdir.

0: Ey Muhammed! Bedevilerden savaştan geri kalanlara de ki, siz çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşacaksınız veya onlar Müslüman olacaklar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verecek. Ama daha önce yüz çevirdiğiniz gibi bundan da yüz çevirirseniz sizi acı bir azapla cezalandıracaktır.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَل۪يمًا.
0: Savaşa katılmamakta kör olana bir vebal yoktur. Topala ve hasta olana da bir vebal yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu acı bir azapla cezalandırır.

0: عَزِيزًا حَكِيمًا
1: Ey Muhammed! Andolsun ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerindekini de bilip üzerlerine huzur ve güven indirmiş, onlara yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetler bahşetmiştir. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

0: Allah size alacağınız birçok ganimetler vaat etmiştir. İman edenler için bir delil olsun ve sizi doğru yola iletsin diye bunları size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir.
1: وَأُخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
0: Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ve Allah'ın sizin için ilmiyle kuşattığı ganimetler de vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَلَوْ قَاتَلَ

0: نَصِيرًا.
1: Eğer inkar edenler Hudeybiye'de sizinle savaş yapsalardı, mutlaka arkalarını dönerlerdi. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

0: بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: Sizi onlara galip kıldıktan sonra Mekke vadisinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Onlar inkar eden, sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer orada sizin bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezmek suretiyle bir üzüntüye uğramanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, elbette biz içlerinden inkar edenleri acı bir azapla cezalandırırdık. İdca

0: قَرِيبًا.
1: Andolsun ki Allah peygamberinin rüyasının doğru olduğunu tasdik etti. Siz inşallah güven içinde başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih olan Hayber'in fethini de ihsan etti.

0: şehide.
1: Peygamberini hidayet ve hak din ile onu bütün dinlerden üstün kılmak için gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed.

0: azîmâ.
1: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber bulunan kimseler kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Sen onları rükû ederken, secdeye varırken görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Yüzlerinde secdelerin izleri ve nişanları vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıflarına gelince, onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde doğrulmuş ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah'ın onları çoğaltıp kuvvetlendirmesi kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyen kimselere bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 18 ayettir. Hucurat, odalar anlamına gelir. 4. ayette Peygamber Efendimiz'e odaların arkasından bağıranların davranışlarının saygıya aykırı olduğu belirtildiğinden sure bu adla anılmıştır. Surede kardeşlik duygularıyla bazı görgü kurallarına dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Ya eyyühellezine amenu la terfe'u.

0: Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi onunla konuşurken de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.
1: İnnellezîne yagudzûne asvâtehum.

0: Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, işte onlar Allah'ın kalplerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
0: Ey Muhammed! Sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.
1: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
0: Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: يَا

0: Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz.
1: وَاَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ

0: الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. Size inkârı, fasıklığı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
0: Fadlen minallahi ve ni'meh vallahu alimun hakim.
1: Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا

0: شاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
1: Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışacak olursa aralarını düzeltin. Eğer o iki gruptan biri diğerine saldıracak olursa Allah'ın emrine dönünceye kadar o saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerlerse artık siz de adaletle aralarını düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adaletli davrananları sever.
0: İnnemel mu'minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettequllâhe leallekum turhamûn.
1: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.
0: Ya

Ey iman edenler! Hiçbir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Her kim bu günahları işleyip tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Yeah.

Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Bir kısmınız diğer bir kısmınızı arkasından çekiştirmesin. Hiçbiriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eder. O çok merhamet edicidir. Yeah.

0: إلى لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Sizin Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.
0: قَالَ

Bedeviler, biz iman ettik dediler. Sen de ki, siz iman etmediniz. Fakat siz Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz sizin kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman etmiş, sonra şüpheye düşmemiş, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır.
1: قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
0: Ey Muhammed! De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Ey Muhammed! Onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır.
1: İnne Allah ya'lemu gaybes semavati vel ard vallahu basirun bima ta'malun.
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Kaf suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillah.

0: Kaf. Şan ve şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki kafirler içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da bu şaşılacak bir şeydir dediler.
1: اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ
0: Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür dediler.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ
0: Biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini biliriz. Yanımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır. Belki

0: Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
1: Tebasireten ve zikra li kulli abdin munib.
0: Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık.
1: Ve nezzetten.

0: رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
1: Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla kullara rızık olsun diye bahçeler, biçilecek taneli ekinler, tomurcukları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.

0: وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
1: Onlardan önce Nuh kavmi, Reis halkı, Semud ve Ad kavimleri, Firavun, Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tübba kavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vaadim onlara hak oldu.
0: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبَسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ.
1: Biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe içindedirler.
0: وَلَقَدَ

0: Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.
1: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ
0: Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun işlediklerini kaydeder.
1: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَق۪يبٌ عَت۪يدٌ
0: İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَح۪يدٌ
0: Ölüm sarhoşluğu nihayet bir gün gerçekten gelir de insana bu senin kaçmakta olduğun şeydir denir.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَع۪يدِ
0: Sura üfürülünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür.
1: وَجَاءَتْ

0: أَكَفَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ
1: Ona andolsun ki sen bugünden gaflet içerisindeydin. Biz senin gözünden gaflet perdesini kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir denir.
0: وَقَالَ قَر۪ينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَت۪يدٍ
1: Beraberindeki melek işte bu yanımdaki hazırdır der.
0: القي

0: Allah buyurur ki, hadi ikiniz her inatçı nankörü, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi atın cehenneme. O Allah'la beraber başka ilahlar edindi. İkiniz birden onu şiddetli bir azaba atın.
1: قَالَ

0: Allah, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullara zulmedecek değilim der.
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ
0: Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha var mı diyecektir.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ
0: Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ اُدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
0: Onlara denir ki, işte size vaat edilen bu cennet, Allah'a yönelen, onun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve Hakk'a yönelmiş bir kalple gelen kimselere mahsustur. Şimdi esenlikle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٌ
0: Orada istedikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır.
1: وَكَمْ اَهْلَ

0: Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve memleket memleket dolaşan nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı?
1: İnne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehû kalbun ev elqassem'e ve huve şehîd.
0: Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır.
1: Ve lekad

0: Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunlukta dokunmadı.
1: Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbike qabla tulu'işşemsi ve qabla'l gurub.
0: Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدَبَارَ السُّجُودِ.
0: Geceliğin akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih et.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ.
0: Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür.
1: İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel masir.
0: Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir.
1: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ.
0: O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu bize göre kolay bir toplanmadır.
1: نَحْنُ أَعْلَمُ

Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. Sure rüzgarlar anlamına gelen zariyat kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillah.

0: Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve işleri düzenleyip taksim eden meleklere andolsun ki size vaat edilen kıyamet olayı kesinlikle doğrudur. Hesap ve ceza günü mutlaka gelecektir.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ
0: İçinde yörüngeler bulunan göğe andolsun ki siz elbette ihtilaflı bir söz içerisindesiniz.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكُ
0: Aldatılanlar haktan geri çevrilirler.
1: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَ
0: O cehalet içinde bulunan gafil yalancılar kahrolsun.
1: يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ
0: Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar.
1: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ
0: O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür.
1: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlara tadın azabınızı, işte sizin acele istediğiniz budur denecektir.
1: İn

0: كانوا قبل ذلك محسنين.
1: Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.
0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
1: Onlar geceliğin pek az uyurlardı.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.
1: Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.
0: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
1: Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı.
0: وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
1: Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
0: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ
1: Sizin rızkınız da size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir.
0: فَوَرَبِّ

0: Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki size vaat edilen şey sizin konuşmanız gibi bir gerçektir.
1: Hel etâke hadîthu dayfi İbrahîmel mukramîn. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
0: Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de selam sana demişlerdi. İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti.

0: İbrahim sonra ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek yemez misiniz dedi.
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğulla müjdelediler.
1: فَأَقَبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ
0: Bunun üzerine karısı Sare bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olur dedi.
1: قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَك۪يمُ الْعَل۪يمُ
0: Misafir melekler, evet bu böyledir, Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilir dediler.
2: Sadakallahu l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak,
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Muğla Denizli yolunun 22-27. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Keşan Gelibolu yolunun 70-71. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Reklam.
3: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Reklam.
6: Okul, sınav ve başarı için Arkevit Focus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arkevit Focus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
7: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
8: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Türkiye radyolarının takip edilen, merak edilen, çok sevilen, aranan, sorulan ve imrenilen, biraz da imrenilen istasyonuna Radyo 7'ye ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha iyi ki geldiniz. Perşembe sabahındayız. 11 Haziran 2026'da. Zaman inanılmaz bir süratle akıp gidiyor. Hicri takvimle 25 Zilhicce 1447'de canım ülkemin saati 7'yi 3 hatta 4 dakika geçiyor ve biz yine çok şükür sizlerleyiz. Nasılsınız efendim? Allah hepinize iyilik versin, sağlık ve afiyet versin. Hayırlı, pırıl pırıl, tertemiz bir gün hepimize nasip etsin diyelim. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını iletiyorum. İstanbul'da şu anda takribi 20 dereceler civarında bir sıcak var. Nemle de birleşince ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Trafikte ise %33 seviyesindeki yoğunluğu görüyoruz. Yayının hemen başında WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0507-977-0101'i. Biliniz ki ilk 30 dakikadaki ilk mesajı rahatlıkla siz gönderebilirsiniz. O mesajı malum dakika dakika kelime kelime evvelallah okuyoruz. Ama ilk mesajı göndermeniz kaydı şartıyla. Bazıları daha önceden gönderiyor, o sayılmaz. Yayın başladığı andan itibaren mesajın bize ulaşması gerekiyor. Peki, duamızı edelim, işimize bakalım. Ya Rabbi, bize lütfettiğin binlerce, on binlerce sonsuz nimetler var. Her biri için dahi sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır. Ne olur eksiltme. Sadece senden isteyen ve sana kulluk edenlere bahşet. Onları da boynu bükük bırakma. Onları da rızıklandır. Onları da imtihanlarını geçirenlerden eyle. Ya Rabbi, içimizden aldığında kalbimizde olan sensin. Aklımıza gelen de sen ol. Hikmetin içimizi rahatlatsın. Bizi huzur ve sükunet iklimine taşı. Ya Rabbi bizi, şu anda amin diyen dostlarımızın hepsini, onların neslini, bizim neslimizi, dostlarımızı, eşimizi, sevdiklerimizi, hayırlı ve temiz olanlardan, akıbeti güzel olanlardan eyle. Bizim sıkıntılarımızı gider, gözümüzde dağ gibi gözükenler var, onların işlerini kolaylaştır. Yapamayız, altından kalkamayız dediklerimizi tereyağından kıl çeker gibi kolaylaştır, al. Ya Rabbi, bilerek bilmeyerek işlediğimiz hatalarımız var, eksiklerimiz, günahlarımız, ne olur onları affet. Rızıklarımız var takdir edilmiş tarafından, onları genişlet, daha da ziyade ile. Bize hayırlı işler nasip et, hayırlı yuvalar nasip et. Allah'ım şifa bekleyenler var, onlara ne olur hayırlısıyla şafi sıfatınla iyilik nasip et. Onları bize bağışla ve ya Rabbi ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde, azgınların hesabının görüldüğü günde bizi intikamın için memur eyle, şu kuru kafaları da ondan nasiplendir dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
4: 7 gün 7 sabah.
9: Basından başlıklar.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeni saldırılar düzenlediğini söyleyerek başlayalım yayınımıza. Hürmüz Boğazı kapatıldı İran tarafından, çünkü Boğaz çevresindeki ada ve kentler Amerika tarafından vuruldu. Trump, İran'ı çok sert şekilde vuracağız demişti, vurdular. CENTCOM, ki Amerika Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın kısa adı bu, saldırıların İran'daki askeri hedeflere yönelik olduğunu ve meşru müdafaa olduğunu iddia ediyor. Adama sorarlar, ne işin var orada diye. Onlar meşru müdafaadan bahsediyor. Trump, anlaşma olmazsa yarın daha sert vururuz dedi. Yani bununla iktifa etmeyecekler, yetinmeyecekler belli. Amerikan jetleri İran semalarında diyen Trump, İranlı yetkililerle konuştuğunu ve kısa sürede bombalamanın duracağını söyledi. Ama küfürlü bir ifade de kullandı Trump. İnanamıyorsunuz değil mi? İnanın, mevzu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Trump küfürlü bir ifade kullandı. Eğer anlaşmayı imzalamazlarsa yarın onları çok şiddetli şekilde bombalayacağız dedi. İran geri adım atmıyor ama. Kutluyorum. Bu onurlu bir duruş. Sahadaki son durumu anlatıyor Tahran cephesi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, diplomasiye açık olduklarını ancak gerekirse farklı yollarla da karşılık verebileceklerini söyledi. Amerika'nın doğrudan İran hedeflerine yönelik son saldırıları ve İran'ın bölgedeki Amerikan varlığına karşı hamleleriyle taraflar arasındaki askeri gerilim şu dakikalarda da devam ediyor. Trump, İran'ı 49 füzeyle hedef aldıklarını, eğer anlaşma olmazsa İran'ı yeniden vuracaklarını söylüyor. Bu arada CENTCOM, kapatıldığı iddia edilen, ifade edilen Hürmüz'den gemilerin geçtiğini söyledi. Bu konuda kime güvenilebileceği hususu tartışmalı. Anlaşma yoksa yine vuracağız dedi Trump ayrıca. Şimdi bunun gazetelere yansıyan hali var. Bu geceden sabaha var olan gelişmeler. Milliyet gazetesi Doğu Akdeniz'de utanmazlar koalisyonu diyerek veriyor. Türkiye'ye karşı itibar kaybı Macron'u Doğu Akdeniz'de agresif siyasete yöneltti. Netanyahu'dan Macron'a destek gecikmedi. Ankara ona sert karşılık veriyor. Fransa, Macron'un 9 yılı aşkın cumhurbaşkanlığı döneminde birçok bölgede Türkiye'ye karşı etki alanlarını kaybetti. Macron, nüfus ve prestij kaybının etkisiyle Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı politikasını agresif bir çizgiye taşıdı. Fransa ile Yunanistan arasındaki savunma anlaşması bu yıl yenilendi. Fransız ordusunun Güney Kıbrıs'a kalıcı yerleşmesine olanak veren anlaşma da 8 Haziran tarihi itibariyle imzalandı. Birbirlerinin dostu. Kime karşı birbirlerinin dostu olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Haçlı-Siyon ittifakı yan yana anında gelebilir. Haçlı ruhu anında yeniden karşımıza dikilebilir. Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle dile getirmem lazım. Alayınızı karşımıza alma hususunda tecrübeliyiz yani. Eğer bu göze alınıyorsa bizden de eyvallah. Biz de bunu göze alanlardanız. Yalnız hayalinizin ötesinde bir sonuçla karşılaşırsınız. Orası kati. Orası kesin, haberiniz olsun. Ankara'nın çıkışı sert diyerek de Milliyet gazetesi gelişmeyi veriyor. Erdoğan çok iyi dostum. İşte bu dostum kelimesini duyunca Trump'ın ağzından benim tüyler diken diken. Trump, Oval Ofis'teki törende İsrail'li bir muhabirin provokatif, Erdoğan İsrail'i tehdit ediyor, İsrail ile Türkiye arasında çatışma ihtimali var mı sorusuna şu cevabı verdi. Erdoğan benim çok iyi dostum, birlikte çok iyi çalıştık, onu seviyorum, kendisi müthiş bir lider ve çok güçlü bir kişi, böyle bir şeyi ben duymadım, Türkiye ile böyle bir şeyin olacağını da sanmıyorum dedi Trump. Değerli dinleyiciler, öyle dedi. Yalnız diyen Trump bugün böyle. Öğlen başka olabilir, ikindi saati başka, akşam başka, yatsı da başka, gece istirahat halinde başka olabilir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da Yunan mevkidaşı Gere Petris ile bir araya geldi. Bakan Fidan, görüşmede Doğu Akdeniz'in bir tırmanma değil, işbirliği alanı olması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye aleyhine bölgesel istikrara zarar verebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Yalnız Yunanistan'ın kendi başına bir irade sahibi olduğunu söylemek gerçekten zordur. Pekala bir misyon yüklenmiştir Yunan hükümeti. Bu da Birleşik Devletler'in ileri karakolu olma misyonu. Ötesi yok. Avrupa'dan 200 milyon avro kaynak. Bakan Şimşek'in açıklaması. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği ülkesinden, Avrupa Yatırım Bankası'ndan ülkemizin kalkınma önceliklerine destek amacıyla 8 yıl aradan sonra tekrar harekete geçildiğini söylüyor. Peki gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki rüzgarlara, serin rüzgarlara. Dün toplandı MYK, Özgür Özel'e yakın dördü parti meclisi üyesi, ikisi grup başkan vekili, 9 ismi tedbirli olarak kesin ihraç için yüksek disiplin kuruluna sevk etti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli isimler, 9 önemli isim disiplin kuruluna sevk ediliyor ve görevlerinden, partiden uzaklaştırılacaklar belli. Vekiller için disipline sevk kararını parti meclisinde alınması gerekirken tüzüğün ibedi durumlar hükmü kaynaklı yetkiyi kullanıp doğrudan disiplin kuruluna iletildiğine işaret ediliyor. İhracı istenen isimler şöyle: Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut. Bunlar Özgür Özel'in prensleri sevgili dinleyiciler. Ve bir de prensesi var galiba. Pekala, o isim listesi 9 kişiden oluşuyor. Yalnız Kemal Bey o prensesleri ve prensleri uzaklaştırma niyetinde belli. Bugün gözler parti meclisinde olacak. Tarafların ilk kez yüz yüze geleceği meclisin kurultay kavgasına sahne olması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar kurultayı istediklerini ancak hukuken bunun mümkün olmadığını savunuyor. Parti meclisinde kurultay koşullarının değerlendirilmesini arzu ettiklerini kaydediyor. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultayı zorlama kararlılığında gözüküyor. Dün AK Parti grubunda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı, önemli açıklamalarda bulundu ama konu bu olduğu için buradan devam edelim. CHP'deki koltuk savaşına değindi. Şikayet eden de dava açan da CHP'li, biz bu girdabın içine girmeyeceğiz dedi.
5: Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Bu kibir abidelerine sadece şunu söylemek isterim. Beyler, kusura bakmayın. Siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz.
8: Ara tatil kalkacak diye haberler vardı. Hayır dedi Milli Eğitim Bakanı, ara tatil kalkmıyor. Yusuf Tekin, ara tatil ve sınav sistemi başta olmak üzere milyonlarca öğrenciyle velileri yakından ilgilendiren konularda konuştu. Kazakistan dönüşünde uçakta konuşan Milli Eğitim Bakanı, ara tatil kalkacak mı sorusuna, akademik takvimi yayımlayacağız. Önümüzdeki sene birinci yarı yıl ara tatilini yapacağız. İkinci yarı yılsa ara tatil Ramazan bayramının olduğu haftaya denk geliyor dedi. Uygulamanın süreceğini söyledi. Bakan Tekin, LGS'de şaibe iddialarının önüne geçmek için sınıflara sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz diye de devam etti. LGS veya YKS'de müfredat dışı soru olmayacağını dile getiren bakan, ebeveyn okulunun zorunlu olacağını söylüyor. İstanbul Erkek Lisesi'ndeki tepki çeken olaylar içinse bu konu yargıya taşınacak diyor. Ara tatil, tartışılan, konuşulan ara tatil kalkar mı kalkmaz mı meselesi başka boyutta ama şunu görüyorum. Yani Haziran ayının 11'inde sıcakların 28-30 dereceleri bulduğu, sınavların tamamlandığı dilimde öğrencileri okulda tutmak dünyanın en zor işine dönüştü. Öğretmenler için, idareciler için, veliler için, öğrencinin kendisi için. Adam zaten dinamik adam, yani genç adam. Adamdan kastım kız ya da erkek çocukları, fark eden şey değil. Lakin enerjileri yüksek. Yer yerinde duramıyor, yerli yerinde oturamıyor ve oralarda sürekli hareket halinde. Şu meseleyi yeniden bir düşünsek. Ara tatillerin süreyi karne gününü, dönemini uzattığı gerçeğini bir hatırlasak da yeniden bir ara tatil meselesini ele alsak diyorum. İşin sadece bu tarafı bile böyle bir kararı almayı mecbur kılabilir. Uykusuz geceler başlıyor. Hayırdır inşallah. 48 ülkenin 12 grupta mücadele edeceği Dünya Kupası başlıyor. 39 gün sürecek maratonda 104 maç oynanacak. Bizim çocuklar pazar sabahı saat 7'de sahne alacak değerli dinleyiciler. Biliyorum siz zaten evelallah erken kalkarsınız. Evelallah. Vazifeyi ifa asli mecburiyetimizdir, asli sorumluluğumuzdur. Sonra da gayet tabii millilere bakarız yani. Dua da ederiz, destekleriz de. Hatta zıplanacaksa da kimseyi rahatsız etmeden evvelallah erken saatte zıplarız. Efendim Türkiye Gazetesi'nden haberlere devam edelim. BYD diye bir Çin firması var. Çok sayıda da aracı var biliyorsunuz yollarda. Haberiniz olsun, BYD yatırımı askıya aldı. Manisa'ya yatırım sözüyle tam 2,5 yıl boyunca teşvik ve gümrük vergisi muafiyeti alan Çinli oto markası BYD'nin fabrika projesini durdurduğu açıklandı sevgili dinleyiciler. Bu arada 2,5 yıl boyunca teşvik alarak, gümrük vergisi muafiyeti alarak on binlerce aracı Türkiye'ye sokan, satan, parasını alan, bazen de vatandaşı mağdur eden firma ile ilgili herhalde bunun, bu sorumluluğun tazmini yönünde en nihayetinde gümrük ve teşvik muafiyetinden yararlandı. Bu sorumluluğun cezai tazminatı yönünde herhalde adımlar atılır. Oldu kardeşim bir kere denip devam edilmez herhalde. Peki. Filistin'i Londra'da satışa çıkardılar. İsrail işgal ettiği Batı Şeria'daki arazileri İngilizlere pazarlıyor. Bu pazar Londra'da Büyük İsrail Emlak Etkinliği adı altında skandala imza atılarak gerçekleşiyor. İsrail Filistin halkından çaldığı arazileri satışa çıkarma niyetinde. İngiltere kamuoyu ve siyasetçiler bu suça ortak olmayın, utanç verici bu etkinliği önleyin diyerek çağrıda bulunuyor değerli dinleyiciler. Çatalca'daki evden 42 yılan çıktı. Allah korusun, şöyle bir düşünseniz efendim, bir ihbar geldi. Sonra baskın yapılan evde 18 piton, 21 mısır ve 3 de king yılanı çıktı. Yılanlar koruma altına alındı. Şahsa da idari para cezası kesildi. Bu işin ticaretini yasaklı hayvan olmasına rağmen yaptığı anlaşılıyor. Peki, Akşam Gazetesi'nde okullara LGS tatili diyor. Biliyorsunuz cumartesi günü 1.022.658 aday girecek LGS'ye, liselere geçiş sınavına. Okullarda hazırlık yapılabilmesi için eğitim kurumları bütün Türkiye'de cuma günü, yani yarın itibariyle tatil. Yani bu idari bir tatil oldu. 12 Haziran cuma günü yarın LGS için hazırlık yapılabilmesi adına bütün Türkiye'de okullar tatil edildi. Böylece cuma, cumartesi, pazarı da öğrenciler tatile bağlamış oldular. Önemli bir sınav, liseye geçiş sınavı. Lakin sonrasında da kentin ya da Türkiye genelinde hareketliliğin artacağı öngörülüyor. Sınavlar tamamlandıkça yavaş yavaş transferler köye, kente, yazlığa, kırsala doğru devam edecek gibi, artacak gibi. Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının 3 kritik noktasında çalışma yapılıyor. Çalışmalar bittiğinde Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 4 saat 7 dakikadan 3 saat 39 dakikaya inecek. Yolculuksa tam 30 dakika boyunca kısalmış olacak değerli dinleyiciler. Belfast'taki ateşten de haberiniz olsun. Sudanlı bir göçmenin bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaralamasının ardından Kuzey İrlanda'da olaylar çıktı. Başkentte, Belfast'ta ve farklı yerlerde, kentlerde toplanan eylemciler sığınmacılara ve göçmenlere tepki gösterdi. Eylemler kısa sürede sokak olaylarına dönüştü. Çok sayıda ev ve araç ateşe verildi. Ballyclare kasabasındaki bir Türk berberin camları kırıldı. Kuzey İrlanda Başbakanı O'Neill, maskeli adamların ailelerinin evleri yakması tam bir alçaklık, bu eşkıyalıktır dedi. Sudanlı Hadi Alaoddin bıçakla yaralandığı, Stephen Olivier'in bir gözünü kaybettiği de ifade ediliyor. Belfast'ta, Kuzey İrlanda'da ürküten gelişmeler var değerli dinleyiciler. Hürriyet ne diyor? Hürriyet. Gözde Türk devrimi. Doktor İskender Alkın, Solmaz'ın kornea nakli dışında tedavisi olmayan ve körlüğe giden göz hastalığı için geliştirdiği bir ilaç var ve ürküten gelişmeler var diye.

0: onay alarak bu damlayı piyasaya sunmayı hedefliyoruz diyor. Sevgili dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde ses getiren o yeni damlayla, ilaçla alakalı çok daha komplike bir müdahaleyi engelliyor bu damla, bu ilaç belli. Ama faz 1 aşamasında olduğunu da kabul etmek lazım. 9 ihraç hamlesine Hürriyet gazetesi de yer vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki çalkantılı hali anlatıyor Hürriyet gazetesi. Yalnız çok ilginç bir iddia var. Sizin de işitmeniz gereken çok ilginç bir iddia. İddiayı dile getiren isim Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Doğu Perinçek kameraların karşısına geçti ve dedi ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin başına başka bir ismi getirmek istiyor dedi. İmamoğlu niyeti var diye de devam etti.
1: 2020 yılı Ocak ayında Amerika Derin Devleti'nin meşhur RAND Corporation denen o derin devletin bir kurumu var. RAND Corporation. Kim bu? Amerikan gizli devletinin, derin devletinin, Deep State dedikleri Amerikalı'nın o devletin kurumu. O bir rapor yayınladı. 260 sayfa. O raporda ne var? Ekrem İmamoğlu'nu biz Türkiye'de hem CHP'nin başkanı yapacağız hem de Türkiye'nin cumhurbaşkanı yapacağız. Amerika Birleşik Devletleri resmi rapor yayınlıyor. RAND Corporation raporu. Diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına Ekrem İmamoğlu'nu getireceğim ve o Ekrem İmamoğlu'nu da aynı zamanda biz bunu beceremedik şey yoluyla, darbe yoluyla falan parlamenter yoldan Ekrem İmamoğlu'nu da aynı zamanda cumhurbaşkanı yapacağız. Bunu yazıyor. Biz, bu bir fiskos değil. Bu bir dedikodu değil. Gizlice ele geçirilmiş bir rapor falan değil. İnternetten girerseniz RAND Corporation tarih veriyorum. 2020'li Ocak ayı Aydınlık'ta bunu dizi yazı halinde Sayın Serdar İsküplü o zaman bütün kamuoyuna duyurdu. Zaten dünyanın bildiği bir şey. Ve orada Amerika diyor ki ben diyor Türkiye'nin başına İmamoğlu'nu getireceğim diyor. Ve nasıl getireceğini de stratejisini kuruyor.
0: Planlar, planlar. Alo, ben savcı çetesine baskın. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları yaklaşık 18 milyon lira dolandıran 11 şüpheli tutuklandı. Tekirdağ merkezli operasyon teknik ve fiziki takip süreci sonrasında 6 farklı ile kadar uzandı. Vatandaşları arayıp banka hesaplarınız FETÖ tarafından kullanılıyor yalanıyla dolandırıcılık yapan çete üyeleri tek tek yakalandı. Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Batman, Antalya, Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon onlar düzenlendi. Sizi ev telefonunuzdan ya da cep telefonunuzdan arayarak ben polisim, ben savcıyım, hesaplarınız FETÖ tarafından kullanılıyor, telefonu kapatmadan şu dediklerimi harfiyen yerine getir, banka hesabındaki şu şifreyi şuraya gir, bana söyle ya da gönderdiğimiz arkadaşa, adliyeden gönderiyoruz, karakoldan gönderiyoruz, bu arkadaşa evdeki değerli madenlerini, emanetlerini teslim et diyen varsa biliniz ki sahtekarın, dolandırıcının ta kendisidir. Telefonu hemen kapatın ve gerçekten aramanız gereken polisi arayın efendim. Takvim gazetesinde neler var? Şimdi onu bir paylaşalım. Gazi'nin partisini pavyon masasına düşürdüler. Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında aynen böyle dedi. Erdoğan olağanüstü bir lider vurgusuyla da iş devam ediyor. Bu arada Başkan Erdoğan katil devlet İsrail'e de sert çıktı. Cinayet şebekesinin saldırıları Türkiye'yi tehdit eder noktaya taşındı. Şunu herkes bilsin, Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten, Şam'dan, Beyrut'tan başlar dedi değerli dinleyiciler Başkan Erdoğan. Tehditle taciz, Bolu'nun eski belediye başkanı Tanju Özcan hakkındaki iddialar, eski personeli Öznur Çağlı ile tehdit ederek birlikte olduğu gerekçesiyle nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Tanju'nun başı dertte. Tutuklu Tanju Özcan'ın başı dertte. Eski personeli, belediye personeli Öznur Çağlı ile tehdit ederek Öznur Çağlı'yı nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla yeni bir soruşturma daha var. Başka bir yargılama konusu daha var artık Tanju Özcan hakkında. Bu arada Bursa'da CHP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası istendi. Bozbey'in örgüt kurduğu ve paravan şirketler açtırarak imar vurgunu yaptığı iddia ediliyor değerli dinleyiciler. Peki. Devam edelim efendim. En değerli marka Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları en değerli markalar araştırmasında üst üste 9. kez zirvede yer aldı. Marka değeri 2.9 milyar dolara yükselmiş durumda. Leyla için Silbaş'tan Ağrı'da 2018'de ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in dosyası da raftan indirildi. Talihsiz yavrunun annesi Şükran Aydemir tekrar ifadesi almak üzere mahkemeye çağrıldı. Sevgili dinleyiciler, Adalet Bakanı...

0: Akın Gürlek göreve geldikten sonra rafa kaldırılan çok sayıda dosyanın yeniden masaya serildiği, yeni mahkemelerin ve ekiplerin kurulduğu ve didik didik yeniden ve yeniden irdelendiği anlaşılıyor, görülüyor rahatlıkla. Yeni Akit gazetesine bir bakalım. Bardağı taşırdılar. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere yapılan saldırıya bardağı taşırdılar ifadeleriyle tepki gösteriyor. Basın mensuplarına fiziki saldırılar bir tek CHP'nin mitinglerinde ve toplantılarında meydana geliyor dedi. Bu öncelikle ahlaki bir sorundur. Buna karşı daha güçlü bir duruş sergileyeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın diye de devam etti. Muhabiri gazeteciyi ya da teknik ekibi hırpalamak işin en adi, en basit tarafı ya da hıncı ondan almak. Öfkeyi ondan çıkartmak işin en adi, en basit, en anormal tarafı ve suç. Ve bu suçu işleyenlerin adli tahkikata uğramaları gerekiyor, şikayetçi olunması da gerekiyor. Bu arada o gazeteci arkadaşların, muhabirlerin, ekiplerin de arkalarında durulması gerekiyor. Emek verdikleri ajanslar, televizyonlar, aklınıza ne geliyorsa radyolardaki emekçi arkadaşlarımızın da arkasında durulması, onlara hukuki dayanak sağlanması, soruna kadar da sahiplenilmesi gerekiyor. Çünkü hakikaten gemi azıya almış durumda bazıları. Abbas Yolcu diyerek vermiş gazete. Özgür Özel'le ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak. Bay Kemal 9 ismin biletini kesti diyor Yeni Akit gazetesi. Aynen böyle duyurmuş gelişmeyi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sofya'da, Bulgaristan'da. Orada Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret etti. Başmüftülük üst yönetimiyle bölge müftüleriyle bir toplantı yaptı. Fidan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ile Sofya İlahiyat Fakültesi'nin müşterek binalarını gezdi, incelemelerde bulundu. Soydaşlara moral veren önemli bir ziyaret olarak yine gazetelerde karşımızda. Bu arada 0507-977-0101'den de mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Birazdan yayın başladığı andan itibaren ilk 30 dakikada ilk mesajı kim nereden göndermiş birlikte seve seve öğreneceğiz, seve seve de okuyacağız. Sabah gazetesine bir bakalım. Roblox diye bir berbat şey var. Türkiye'de erişim kısıtlaması bulunan çevrim içi bir oyun platformu bu. 15 yaş altındaki çocukların siteye girişini engelleyen ebeveyn paneli için harekete geçmiş durumda değerli dinleyiciler. Peki süreç neden başladı ve Türkiye hangi şartları istiyor? Roblox bu talepleri kabul etti mi? Buyurun dinleyin.
1: Bu Roblox dediğimiz oyun aslında 16 yaş altındaki çocuklara hitap ediyordu. Tajlaşma içeriklerinde veya oyunun içerisindeki eşya, item dediğimiz ürünlerin satın almasında dolandırıcılıklar ve müstehcen içerikli yazışmaların olduğu görüldü. Bu şartlar chat üzerindeki mesajlaşma içeriklerinde yaş sınırının getirilmesi. Ayrıca Türkiye'de yasal temsilcilik oluşturacaklarını da belirttiler. Bu ne anlama geliyor? Platforma üye olan her kullanıcının kendini doğrulayıcı mekanizmalar üzerinden kimlik, e-posta, yaş gibi çeşitli kriterleri sağlaması ve ondan sonra platforma üye olması ve bu kısıtlamalara da uyması gerektiğini belirtiyor. Çocuğun içerideki yaptığı her hamle aslında aileler tarafından izlenebilir olacak ve bu da en azından gönül ferahatlığıyla uygulama üzerinde ve oyun üzerindeki çocuğun hareketlerini izlenebilir olacak.
2: Baktığınızda bağımsız olarak tüm kullanıcıların içerik üretebildiği bir platformdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada çocuklara yönelik uygunsuz içeriklerin tam olarak teknik tedbirlerle önlenilmesinin mümkün olmadığını, bunların aynı zamanda da her zaman denetlenebilir olmasının, bu denetim de bağımsız biri tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Burada Türkiye'de bağımsız bir tüzel kişiliğin olması aradaki iletişimin daha da güçlenebileceğini gösterebilir. Ama bu sadece usulü olarak aslında baktığınızda muhatabın bulunuyor olması demektir. Yine Türk bürokrasisiyle sıcak olarak temaslarının devam ettiğini biliyoruz. Aynı zamanda verilen erişim engeli kararına da bir itiraz gerekecektir. Tabii bu itirazın gerekçesine baktığınızda erişim engelindeki bu eksikliklerin giderildiğinin görünmesi ve aynı zamanda da idari olarak baktığınızda bu eksiklerin de denetlenebilir bir mekanizma ile çalıştırılması gerekecektir. Aksi takdirde burada çocuklara yönelik uygunsuz içeriklerden kaynaklı gerekçenin devam edebileceği ve itirazın reddedilebileceğini söyleyebiliriz. Kararı veren Suç Ceza Mahkemesi'ne yapılacak itirazla birlikte yine buradaki kararın gerekçelerinin kaldırılıp kaldırılmadığı, mevcuttaki platformun işletim sisteminin Türkiye'ye daha uygun hale getirilip getirilmediğine bakılacak ve buradaki hukuki merciler tarafından uygun görülürse erişime tekrardan açılabilecektir.
1: Risk insanın ve teknolojinin olduğu her noktada farklı ortamlarda devşirilerek maalesef olacaktır. Ama en azından görülebilir riskler kapsamında kısıtlanacaktır.
0: Şimdi ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı dedim ya az önce, bulduk o mesajı. Almanya'dan geliyor, Fatih Bostan gönderiyor. Sağ olsun Fatih Bostan'ımıza selamlar. Halatır sormuş, eksik olmasın, gayet iyiyiz. Siz de iyi olunuz inşallah, daima akıl, beden ve ruh sağlığı içerisinde. İnşallah bu kez ilk mesajı gönderen ben olmuşumdur diyor Fatih. Aynen öyle, tebrik ediyorum sizi ve güzel bir gün temenni ediyorum. Sevgili dostlar, sizin de mesajlarınız var ama birazdan.
3: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Baba bu ne bayramı?
2: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum. Hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada Denizbank burada.
8: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Hedefe ulaştınız.
10: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
11: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Bir reklam.
13: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.
14: Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
15: Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
16: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
17: %47'yi gösteriyor İstanbul trafiğinde yoğunluk bu dakika itibariyle ki saat 7.35 erkenden uyandınız, mücadelenize başladınız ve kentte trafiği çoktan oluşturdunuz efendim. %47. Özeti şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde de trafik var ama orayı diğerine göre yoğun akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini yine yoğunlar içinde sayabiliriz. Devam edeceğiz yoğunlara. Temden Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar olan kısımda yoğun, hatta E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısımda çok daha yoğun bir trafik var, haberiniz olsun. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a ve Barbaros Bulvarı'na, O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Basın Ekspres yolunda Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar ve Mahmut Bey Batı çıkışına kadar da yoğun akıcı trafik var. Demedi demeyin.
16: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
17: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Kuzeyden güneye, doğudan batıya milyonlarca dostumuz neler oluyor dünyada, neler oluyor Türkiye'de diye soruyor ve hemen Radyo 7 frekanslarına koşuyor. Eğer bize siz de ulaşma niyetindeyseniz ya da zaten dinliyorsanız ama bugün bir değişiklik yapayım ve yazayım, ben de buradayım diyeyim diyorsanız Instagram'ı da kullanabilirsiniz. Mehmet Can Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. için evvelallah oradan da size cevaplar veririz. Şu anda yapacağımız gibi Instagram'ımız vardır tabii. Mehmetcan Radyo 7. Tamam, anlaştık. Peki Dursun Hanım'a, Dursun Ataş'a, Giresun'a selamlar gönderelim. İzmir'de Adem Bey bizi dinliyor. Ona da çok teşekkürler. Yine İzmir'de Murat Bey bizi takibe devam ediyor. Ona da çok teşekkürler. Selamlar gönderelim. Aynı zamanda WhatsApp hattımızda harıl harıl çalışıyor. Ondan da gayet memnunuz. 0507-977-0101. Antalya'da mesela Hüseyin Bey bizi dinliyor. Her sabah muhakkak arabada sizi dinlerim. Kızı okula bırakıp işe gidiyorum ardından da. Başarılarınızın devamını diliyorum. TOKİ 500 bin konut sözleşmeleriyle alakalı geldiğimiz noktayı merak ediyorum. Her gün siteye giriyorum, takip ediyorum diyor. Biz kurağa çıktık demiş. Hayırlı uğurlu olsun Hüseyin Bey. İnşallah evinize geçmek de tez zamanda nasip olur. Hayırlısıyla, sağlıkla tabii. Ama bir gelişme olmadığını şimdi sayfada görüyorum diyor. Evelallah devlet o işi, o vaadi yerine getirir. O işi bitirir. Merak etmeyin ama takibe devam edin. Çok teşekkürler diyelim Hüseyin Bey size. 20 yıldır dinliyorum sizi diyor Coşkun Bey. Coşkun Düzyol, ilk kez yazıyorum. Selamlar ve sevgiler gönderiyorum diye eklemiş. Ve aleyküm selam. Çok teşekkürler. Bu da çok güzel. İstanbul trafiğinden yazıyorum size. Ahmet Bey'in mesajı bu. Sokaktaki halimizi görünce, yani sıcakta, soğukta, trafikte, şu ayet aklıma geliyor. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. Enbiya suresi 1. ayeti kerime diyor. İnsanız, kopuyoruz, unutuyoruz, günlük telaşelere kapılıyoruz ama öyle bir an var ki geri dönüşü mümkün değil. Ne bir saniye ileri, ne bir saniye geri. Eşiyle tartışan gorili gördünüz mü efendim? Ben gördüm. Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde yaşıyor goril Kiyomasa, adı da bu Kiyomasa. Dişi gorille girdiği tartışmanın ardından barınağından çıkarıldı ve gorilin yalnız başına dışarıda oturduğu, düşünceli bir şekilde vakit geçirdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çok fazla mı ileri gittik acaba? Şimdi kafese nasıl döneriz biz? Biraz sert mi davrandım acaba arkadaş? Diye öz eleştiri yaptığına dair görüntü bu. Ben seslendirdim yani. Var bir benzerlik. İnsanoğluyla arasında var bir benzerlik. Havalar sıcak. Isınmaya ve sıcaklıklar artmaya devam edecek. Sevgili dinleyiciler, vücudumuzda ısınan havadan nasibini alıyor tabii. Beyinden kalbe kadar birçok iç organımız sıcak havalarla mücadele ederken bize neler düşüyor? Dinleyin.
9: İnsan vücudunun sıcaklığı sabittir. 36,5 ile 37,5 arasındadır. Fakat aşırı sıcak havalarda vücut sıcaklığı artmaya başlar. Vücudumuzda bazı kompansatör mekanizmalar var. Yani vücut sıcaklığını düşürmeye yönelik. İşte terleriz, damarlarımız genişler, solunumla bir miktar ısı kaybederiz. Bu durumda vücut sıcaklığımız artar. Hücrelerde yıkım olur, protein yıkımı olur, kas yıkımı olur. Bunun dışında sıvı elektrolit dengesizliği olabilir ve karaciğer, böbrek, beyin fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelebilir. Yaşlı hastalarda susama refleksleri azalmıştır ve tam terleyemezler, çok iyi terleyemezler. Bunların dikkat etmesi lazım. Yine bebek ve çocuklar, hamileler, bunlar riskli gruplardadır. Özellikle 11 ile 16 arasında güneşe çıkmamaları çok önemlidir. Çıkması gerekiyorsa şapka, siyah kıyafetler yerine açık tonlu kıyafetleri tercih etmesi çok önemli ve tabii ki çok su içmeleri lazım.
17: Dışarıdaysanız, mücadeleniz, ekmek mücadeleniz sokakta, caddelerde sürüyorsa, açık alanlarda, arazilerde, pekala dışarıda olmak zorundasınız 11 ile 16'larda, ama yine de alabileceğiniz destek tedbirler var. Şimdi geçtiğimiz günlerde haberlerde yer vermiştik ama dün buna dair İYİ Parti Genel Başkanı Müsamet Dervişoğlu'ndan bir yorum geldi. O yüzden konuyu yeniden masaya getirmek durumundayız. Müsamet Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs hayaline tepki gösterenler arasına katıldı. Rahatsız oldu. İnanılır gibi değil. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs hayalinden, niyetinden, niyazından rahatsız oldu. Olur şey değil. Siz duymadınız mı İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin Kudüs için dua ve beklentisini? Daha evvel duymadınız. Peki o zaman radyonuzun sesini lütfen biraz açın. Önce Mustafa Çiftçi nasıl niyazı dile getiriyordu? Sonra Musavat Bey neye kızdı, niye kızdı, ona bir bakalım.
12: Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valiyken bir niyazım vardı. Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Niyazım şuydu. İşten işe büyüttüğüm niyazım. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek. Mutlaka gösterecek. Ben buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek.
18: Siz işinizi yapın kardeşim. Kudüs'e vali bulurlar, merak etme. Sen mülki idareden geliyorsun. Mülkiyelisin yahu. Ayrıca artık vali değilsin, bakansın, bakan. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı olmak seviyorsun. Eski tabirle söyleyeyim. Dahiliye Nazırı olmak dünya hayatında erişilebilecek en şerefli görevlerden biridir. Anladık, dindarsın da hayatında güvenlik makalesi okumamış seleflerine özenmek seni asla yükseltmek. İşinize bakın. Bu memleketin diplomatik makamları var, orduları var. Türkiye'yi sağa sola karikatürize edecek, sataşmalar yapan yöneticilerin ülkesi haline getirmeyin arkadaş. Allah aşkına biriniz de işini yapsın. İşini tam layıkıyla yapsın. Dediğim gibi herkes işini yaparsa o zaman suçlanacak kimse de kalmaz. Merak etme, Kudüs'te valisiz kalmaz.
17: Kendisini milliyetçi ya da ülkücü sıfatlarıyla tanımlayan biri böyle bir yorumu neden yapar? Ya da bu sıfatlara haiz biri, bu sıfatları taşıyan biri meseleye bu açıdan nasıl bakar ya da nasıl bakabilir? Ben Müsavat Bey'i tanımasam, yıllardır takip etmesem, haberlerini yapmasam, açıklamayı İsrail'i bir yetkili yapmış gibi bile düşünebilir idim. Ama gerçekten yaklaşımı şaşırtıcı. İsrail'in bir terör devleti olduğunu herhalde söylemeye artık gerek yok. Tepeden tırnağa, en tepesindeki Bibi'den tutun sokaktaki İsrailli'ye kadar terör örgütünün mensubu olduğu artık tescil edilmiş vaziyettedir. Nereden mi biliyorum? 7 aylık bebeği bile isteye katletmiş bir paçavra ordusundan bahsediyorum çünkü. Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında 7 aylık Sam Ebu Heykel'in İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin görüntüler, bebeğin kasten ve hedef alınarak katledildiğini ortaya koydu. Görüntülerde seyir halindeki Ebu Heykel ailesine ait araca yavaşlayarak durmaya çalıştığı esnada İsraillerin ateş açtıkları ifade ediliyor. Bir değil, bin değil, on bin değil, herhangi bir vakadan biri haline dönüştü. Zerre kadar da imtina etmiş değiller. Sivil oluşları, bebek oluşu, kadınlar oluşu, arabanın içerisinde aile oluşu, hiçbir şekilde bir çekincelerinin olmadığını bize gösteriyor, belgeliyor ama Müsavat Bey'in açıklamaları kamuoyundan da belli ki tepki alacak gibi. Peki, Başkan Erdoğan grup toplantısında Gazze başta olmak üzere Lübnan ve Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Dünyanın bir zamanlar Hitler'i izlediği gibi aynı sessizlikle Netanyahu'yu izlediğini hatırlattı Erdoğan. İsrail'in durdurulması gerektiğini, aksi halde ateşin tüm dünyayı yakacağını söyledi. Erdoğan'ın açıklamaları Tel Aviv'de geniş yankı uyandırdı. Netanyahu'nun yalanlarla dolu sanal medya mesajına Ankara'dan da tepki var.
19: İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir. Gazze kasabı Netanyahu ve kabinesinin soykırımları da tıpkı Hitler'e yapıldığı gibi büyük bir sessizlik ve tepkisizlikle izlenmektedir. Şunu kimse unutmasın ki ateş büyüdüğünde sadece bölgeyi yakmakla kalmaz, kıvılcımlar dünyanın her yerine düşer. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
20: Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var. Diyor ki İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır.
17: Dünyanın en ahlaksızını eğer arıyorsanız, en kuransızını ve en vicdansızını arıyorsanız o ülkeyi görmeniz kafi. Şimdi Filistin'i Londra'da satışa çıkardıklarından da haberiniz olsun. İsrail işgal ettiği Batı Şeria'daki arazileri İngilizlere pazarlıyor. Zaten bölgenin bu hale gelmesinde, sürüklenmesinde en büyük pay sahibi ülkedir İngilizler. Sonrasında Birleşik Devletler'le ortak hedeflerine doğru ilerlediler. Yıllar yılı da o sömürüye devam ettiler ve hatta hala devam ettikleri noktalar da var. Son dönemde Birleşik Devletler'le çatışmalarının sebebi de zaten bu menfaatleri. Neyse, İngilizler yine devrede. Bu pazar Londra'da Büyük İsrail Emlak Etkinliği adı altında bir skandala imza atılacak. Londra'da, İngiltere'nin başkentinde. İsrail, Filistin halkından çaldığı arazileri satışa çıkartacak ve İngiltere kamuoyu ve siyasetçileri bu suça ortak olmayın, utanç verici bu etkinliği, ne yapın yapın engelleyin şekliyle İngiliz kamuoyuna çağrıda bulunuyor. Tabii sadece İngiliz kamuoyu açısından değil, aynı zamanda dünya kamuoyunda da bunun bilinmesi ve ortak refleks geliştirilmesi gerekiyor. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlere ait yapıları sık sık ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkıyor. Daha sonra buralara konutlar inşa ediyor. Yerleşimci adı altında silahlı Yahudileri getiriyor ki bunlar işgalcidirler, teröristtirler. Onları o evlere yerleştiriyor. Böylece Filistin topraklarının işgali resmen genişlemiş oluyor. İşgalci Yahudiler de Filistinlilerin köylerine saldırıp tarım arazilerini, ev ve araçları ateşe veriyor, zeytin ağaçlarını kökünden söküyor, su kuyularına zarar veriyor, hatta mezarları tahrip ediyor, yazıları yok ediyor, onlara ait ne varsa yok ediyor sevgili dinleyiciler. Karşımızda böyle bir güruhtan bahsediyorum, böyle bir net güruh. İsrail kanunlarına göre o binalar kaçak. İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde gasp edilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken, ırkçı Yahudi gruplarının kurduğu ve İsrail kanunlarına göre kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri daha var. Buna göre Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu kaçak yerleşim yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği de biliniyor. İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı olarak kabul ediliyor değerli dinleyiciler. Yalnız İngiltere'de, başkent Londra'da emlak etkinliği adı altında işgal edilen Filistin topraklarının satışa sunulmaya hazırlanılması büyük tepkiye neden olacak gibi, bundan da hemen hepimizin haberinin olması gerekiyor. Siyonist bir gazeteci Trump'a soru sordu. İsrailli gazeteci Erdoğan'ı hedef alan skandal bir soru yöneltti Trump'a. Sevgili dinleyiciler, Türkiye ile İsrail arasında çatışma ihtimali yok dedi Trump. En azından ben başkanken bu olmaz. Erdoğan benim çok iyi dostum dedi. İsrailli gazeteci aynen şu soruyu sordu. Şimdi lütfen takip edin. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye'ye F-35 satacak mısınız? Erdoğan'a hedef alan bu soruya ters köşe bir cevap verdi Trump. Tuzağa düşmedi ve Erdoğan'a laf ettirmedi. Açıklaması en azından öyle. Erdoğan benim çok iyi dostum. Birlikte iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen Erdoğan'ı seviyor diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan. Çok güçlü bir insan dedi. İki ülke arasında bir çatışma ihtimaline kesinlikle inanmadığını söyleyen Trump, İsrailli gazetecinin iddialarını duymadığını da söyledi ve devam etti. Ben böyle bir şey duymadım. Eğer duysaydım Erdoğan'ı arardım ve her şeyin yolunda olduğundan da emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum. En azından ben başkanken bu olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde aramızda iyi bir dostluk var. İran'la son yaşanan gerilime de değindi Amerika Başkanı. İran sadece konuşuyor, icraat yok. Bizi oyalayıp duruyorlar. Anlaşma konusunda ne olacağını da göreceğiz. Ortadoğu'nun zorbası öldü. Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler. Şimdi bedelini ödeyecekler. Onlara çok sert saldıracağız. Yeni hava operasyonlarını bile düşünüyorum dedi. Trump dedi. Bütün bunları sevgili dinleyiciler, bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeni saldırılar düzenlediğini de size hatırlatalım. Gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı saldırıların tamamlandığı duyuruldu. İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını kaydetti. Trump anlaşma olmazsa eğer daha sert vuracaklarını söylerken sahadaki son durum adına İran herhangi bir geri adım sinyali vermedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı diplomasiye açık olduklarını ancak gerekirse farklı yollarla da karşılık verebileceklerini söyledi. Amerika'nın doğrudan İran hedeflerine yönelik son saldırıları ve İran'ın bölgedeki Amerikan varlığına karşı hamleleriyle taraflar arasındaki askeri gerilim şu dakika itibariyle de devam ediyor.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
14: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
15: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
14: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
21: Hilful Fudul, İslam öncesi Arabistan'da Mekke'de kurulmuş bir adalet ve yardımlaşma teşkilatıdır. Anlam olarak Erdemliler Antlaşması olarak tanımlanabilir. Mekke'de zulme uğrayanların hakkını savunmak ve mazlumlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de genç yaşlarında bu topluluğa katılmış ve ilerleyen yıllarda bu anlaşmayı överek böyle bir oluşuma çağrıldığında yine katılacağını söylemiştir.
14: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
22: Burası Radyo 7.
15: Radyo 7.
23: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
15: Reklam.
24: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
15: Tek

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Welker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Welker, ilk o güvencesiyle. Welker'de yaşamayı
4: seveceğim. Reklam.
5: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası bugün başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak. Toplam 104 maçın oynanacağı organizasyon 19 Temmuz'da New York'ta New Jersey stadındaki finalle noktalanacak. D grubunda yer alıyor A Milli Futbol takımımız. İlk maçını pazar günü sabah saat 7'de Avustralya ile oynayacak sevgili dinleyiciler. 2026 Dünya Kupası televizyon ekranını da size zaman zaman aktaracağız şampiyona boyunca. Bugün TRT1 ekranlarında kamu kanalında saat 22'de A grubu mücadelesi Meksika-Güney Afrika maçı var. Saat 22'de akşam Meksika ile Güney Afrika oynayacak. Yarın A grubunda sabah saat 5'te Güney Kore ile Çekya maçı var. B grubunda akşam 22'de Kanada ile Bosna Hersek mücadele edecek. Tabii biz burada Bosna'yı destekleyeceğiz. Bosna Hersek'i destekleyeceğiz. Hiç şüphesiz B grubunda saat 22'de Kanada-Bosna Hersek. Ama gönlümüz evvelallah Ay Yıldızların mücadelesinde olacak. Dünya Kupası'nda hedefin final olduğunu söylüyor A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu. Önemli açıklamalarda bulunuyor. Hedefimde milli takımla kupa kaldırmak var. Her zaman hedefimi yüksek tutarım. Bugün de öyle. Dünya Kupası'ndayız. Hedefimiz tabii ki final. Hedefim Dünya Kupası'nı kaldırmak ve hedefimi her zaman yüksek tutuyorum. Bu gücü görmesem zaten bunu söylemem. Bizim takımımıza baktığımızda herkes diğer takımlardaki oyuncularla aynı seviyede. Buralara kadar geldiysek demek ki biz iyi seviyedeyiz dedi. Öte yandan D grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye'miz maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettiriyor. Arizona Athletic Ground'da teknik direktör Montella yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşullarıyla başlandı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi. Ay Yıldızlar'da Kenan Yıldız takımdan ayrı çalışmaya devam etti. Milliler bugün basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Sevgili dinleyiciler, başarılar diliyoruz. Gerçekten millilerimizin içerisinde bulunduğu bir şampiyonanın, Dünya Kupası'nın bambaşka bir atmosfere sahip olacağı konusunda futbol severler hemfikir. Hele hele iyi başlarsak, hele hele ilk golü yemeden biz filelere gönderirsek tadımızdan yenmez, öyle diyelim. Devam edelim takımlar düzeyinde ilerleyerek. Aziz Yıldırım mazbatasını aldı. Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri dün mazbatasını aldı. Bu yeni dönemin başladığı anlamına geliyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iki forvet belli. Tanıdık isim Vedat Muriç ve Girassi. Başkan Aziz Yıldırım forvet hattı için Mallorca'dan 32 yaşındaki Vedat Muriç ile Borussia Dortmund'dan 30 yaşındaki Fransız oyuncu Serho Girassi ile anlaştı. Vedat'ın eşi sosyal medya hesabından İstanbul'daki yeni evlerini bile paylaştı. Daha önce anlaşılan Girassi ile Aykut Kocaman dün görüntülü bir konuşma yaptı ve iş imzaya kaldı. Bu arada Başkan Yıldırım'ın anlaştığı teknik direktör Aykut Kocaman'la ilgili resmi açıklamanın da bugün resmen kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor. Bugün resmen açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe için hayırlı olsun. Gelelim Galatasaray'a. Galatasaray Portekizli sol kanadın transferinde ısrarcı Leao, Arap kulüplerinin uçuk tekliflerini geri çevirdiği Rafael Leao, Milan'dan ayrılmak istediğini söyledi. Ünlü gazeteci Laba'da Galatasaray'ın Leao'yu yakından izlediğini duyurdu. Market değeri 50 milyon avro olan 27 yaşındaki Portekizli sol kanadın Cimbom'a gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Öte yandan Galatasaray, Liverpool'un 34 yaşındaki dünya ünlü stoperi Virgil van Dijk'la da temaslarını hızlandırdı. Van Dijk'ın da sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı biliniyor.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Arkivit hep ileri git.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi Anadolu Sigorta.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda

0: 17-12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzakstan. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Arkivit Focus'un sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
9: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sunar.
10: Expertise.
11: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Muğla Denizli yolunun 22-27. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Keşan Gelibolu yolunun 70-71. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürücüler, iyi yolculuklar.
10: Ekspertise Dynobil'e.
9: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sundu.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Mali piyasalarda, ekonomi dünyasında beraber yürüyoruz şimdi. Amerikan doları 46.15 seviyesinde gözüküyor. Dolar 46.15'te, avro ise 53.42'de, 53.42. Sterlin 61.91'lerde, 61.91. Dün Borsa İstanbul 100 Endeksi stabil sayılabilir, yani duran sayılabilir. 13.744'le, 13.744 puanla günü tamamladı. Artı 2.75'lik puan yükselişiyle beraber. Altına bakınız, lütfen dikkat kesiliniz. Gram altın satışı şu anda 6.199 lira. Aman Allah'ım, nerelerden nerelere evrildi. Gram altının satış fiyatı bu, serbest piyasada tabii. 6.199 lira en az. Üzerinde ya da altında olabilir. Ne aldınız, nereden aldınız, hangi pazarlıkla ve yakınlıkla aldınız, bütün bunlar fiyatı etkileyebilir. Çeyrek altının satışı 10.099 lira seviyesinde. Yarım altının satışı ise 20.179 liralarda. 20.179 liralar. Ata altının satış fiyatı 41.298 lira. 41.298. Gümüşün gramı 94.68'de. 94.68. Ve Brent petrolün varil fiyatı da 96 dolar 3 sent civarında.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Çıraklık döneminin emekliliğe sayılmasına dair tartışmalar olanca hızıyla devam ederken lütfen bunu bekleyen, bununla ilgilenen dostlar şimdi bizi dikkatle dinlesin. Hatta Radyo 7'nin sesini biraz açsın. İşçilere emsal olacak bir karar var. Yargıtay, çıraklık dönemlerinin uzun vadeli sigortalılık kapsamında değerlendirilmesine ilişkin önemli bir karara imza attı. Çıraklık döneminde yaptığı çalışmaların emeklilik prim günlerine eklenmesini isteyen bir kişinin açtığı davada, yerel mahkeme bu talebi kabul etti. Ancak Yargıtay kararın eksik incelemeyle verildiğini belirterek hükmü bozdu. Yargıtay kararında davacının iddia edilen dönemde çırak olup olmadığına karar verirken, çalışma ilişkisine de bakılması gerektiğine işaret edildi. Çıraklık sözleşmesinde esas amacın çalışma olgusu değil, bir meslek ve sanat öğretilmesi olduğu kaydedilen o kararda, ancak çırak iş yerinde üretimle ilgili çalışmalara bil fiil katılıyor, meslek ve sanat eğitimi arka planda tutuluyorsa, bu durumda çıraklık ilişkisinden söz edilemeyeceğine dikkat çekildi. Kararda çıraklık döneminde öğrencilerin sigortalı sayılmamalarının tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinin gördükleri öğretilmesi öğrenimin doğal bir gereği olmasından ötürü olduğu, bu işler sigortalı işçiler görüldüğü için iş görünümünde bulunsalar bile belirgin olarak öğrenim çerçevesine girdiğine işaret edildi. Bu bakımdan bu gibi durumlarda bir hizmet akdinin varlığından söz edilemeyeceği için sigortalılık niteliği edinme halinin de söz konusu olamayacağına işaret ediyor Yargıtay sevgili dinleyiciler. Yerel mahkeme evet diyor, üst mahkeme hayır diyor. Bu bir öğrenme süreci ise eğer, çırak kenarda duruyorsa, bak oğlum, bak kızım, şu iş böyle yapılır, buna dikkat edeceksin deniyorsa ve kenarda tutuluyorsa, bu çalışma hayatı değildir diyor üst mahkeme. Ama yok diyorsa, yani her iş yapılıyorsa çıraklık içerisinde, uygulamaya dahil ediliyorsa, ne bileyim tornavida tutuyorsa, malzeme taşıyorsa, kesimine yardım ediyorsa vesaire vesaire, işin ayrıntılarıyla ki bunların alası yapılır çıraklık döneminde. Bunlar ne ki? Bunlara ek olarak başka işler de yapılır. İlgili olan, olmayan başka işler de yapılır. İşte o zaman iş akdinin içerisine girer diyor Yargıtay. O dönemin incelenmesi gerekir diye de aktarıyor, söylüyor. Biliyorum aranızda da bu konuda şimdi yorumlar yapan birbirinden çok dostumuz var. İnsan ne oldum demeyecek. Ne olacağım diyecek. Yani ben ne olacağım? Şimdi sizi Ali Bektaş'la tanıştıralım efendim istiyoruz. Ali Bey 62 yaşında bir ağabeyimiz, artık öyle diyoruz 60'lı yaşlara ağabeyimiz ve kimyager. Yani işi belli, eğitimi belli, tecrübesi belli ama insan her şeyi yaşayabiliyor. Mali krizler yaşayabiliyor, sokakta kalabiliyor. Onlardan biri Ali Bektaş. Üstelik %82 engelli raporu da var. Ücretsiz olarak tren yolculukları yapıyor, yaşamını öyle sürdürüyor. Keyfi olarak yaptığı tren yolculuğu sanmayın sakın. Ali Bey'inki bir dönem öğretmenlik yaparken kendi şirketini de kurduğunu hatırlatıyor ama bugün sokaklarda verdiği yaşam mücadelesini anlatıyor. Yaşlı haliyle evsiz ve şimdi trenler onun yeni evi.
6: Bir şey

Thank you.

0: Sen ne güzel bir insansın. Bu şükrün, bu sabrın ve teslimiyetin de bir mükafatı olur ama merak etmeyin. Madalyonun diğer tarafında benim malım var, bankada hesabım var, evlerim var, oğullarım var, kızlarım var, yatırımlarım var, bağım var, bahçem var, arsam var diyenler. Sizin rızkınız mı onlar bilemem. Aciliyetinde, düşündüğünde yardımınıza koşarlar mı onu da bilemem. Onu kimse bilemez ve en çok da sen bilemezsin. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı.
1: 12 kilometrelik Doğançay Lipacı 1 kesimi 2022'de hizmete açıldı. Şimdi T26 tüneli ve Doğançay Lipacı 2 kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul YT hattındaki dar boğazları tamamen ortadan kaldıracağız. Hatta devam eden çalışmalarımız tamamlandığında Ankara ile İstanbul arasında YT ile 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek. Bozüyük Bilecik hattında seyahat süresi T26 tüneli sonrası 11 dakika kısalarak 9 dakikaya düşecek. Ayrıca tek hatlı bağlantı nedeniyle tren buluşmalarında yaşanan gecikmeleri azaltacak, yük trenleri üzerindeki işletme kısıtlarını da kaldıracağız.
0: Bugün Haziran ayının 11'i, yaklaşık 17 milyon emeklinin Temmuz zammı için artık geri sayım var. 5 aylık enflasyona göre memur emeklerine %12,41, SSK ve Bağkur emeklerine %16,61 oranında zam oranı oluşmuş vaziyette. Gözler şimdi son verinin açıklanacağı 3 Temmuz'a çevrildi. Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcıları anketindeki %1,52'lik enflasyon tahmini de zam oranında memur emeklerini de %14,11'e, SSK ve Bağkur emeklerinde %18,38'e ulaşabileceğini ortaya koyuyor. Zam kök aylıkları da yükseltiyor. Bir artış da ek ödemede gelecek gibi gözüküyor. Şimdi size bir örnek hesaplama aktarmaya çalışayım. Mevcutta diyelim kök aylığınız 30 bin lira. Ek ödeminiz de 1200 lira civarında ve böylece elinize aylık ödeme olarak 31.200 lira geçiyor. Eğer artış, yani 17 milyon emekliyle beraber Temmuz zammındaki artış %18,38 seviyesinde olursa yeni kök aylığınız 30.000'den 35.514 liraya çıkacak. Yeni ek ödemeniz 1200 liradan 1420 liraya çıkacak. Kuruşları da var, onları söylemiyorum tabii. Ve yeni aylığınız 18,38'lik artışla totalde toplamda 36.934 liraya yükselecek sevgili dinleyiciler. Yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi kök aylık nasıl oluyor? Ek ödeme nasıl oluyor? Nereden öğreneceğim diye soranlar için söylüyorum. E-Devlet'teki emekli aylık bilgisi bölümü var ya, işte buraya aylık tutarı olarak görülen rakam kök aylığa işaret ediyor. Ek ödeme tutarı da maaşın %4'ü 5'i oranında ek ödemeyi ortaya çıkartıyor. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylıktan düşükse, ekrandaki 5510-19 miktarı bölümünde ise maaşı kök aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylığına tamamlayan ilave ödeme yazıyor. Özeti şu: E-Devlet'teki emekli aylık bilgisi bölümünden kök aylığı ve ek ödemeyi rahatlıkla görebilirsiniz. Burada aylık tutar olarak görülen rakam kök aylığınızı gösteriyor. Ek ödeme tutarı da maaşın %4'ü 5'ine işaret ediyor. Haberiniz olsun. Çin işi. BYD, Manisa'daki fabrika yatırımını askıya aldığını duyurdu. Fabrika kurma vaadiyle Türkiye'den çok büyük teşvik aldı Çinli firma. 2,5 yıldır %40'lık ek gümrük vergisinden muaf tutuldu. 60 binden fazla araç sattı Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti milletine, devletine Çinli BYD. Manisa yatırımını askıya aldı. Vergi avantajıyla satış rekorları kıran şirketin geri adımı piyasada şok etkisine neden oldu. Şirketten bir açıklama bekleniyor. Şu ana kadar 60 binin üzerinde araç sattığı, Türkiye pazarında kırılması güç bir rekora imza attığı değerli dinleyiciler. Sadece geçen yıl 45.537 araç sattığı Çinli araba firması, Çinli şirket teşviklerle vesaire vesaire. Çinli markaların yatırım vaadiyle pazar kaplama stratejisi BYD ile sınırlı değil. Benzer şekilde Samsun'da 1 milyar dolarlık dev bir elektrikli araç ve parça fabrikası kuracağını açıklayan diğer Çinli otomobil devi Chery'nin de yatırımı tamamen muallakta. Cumhurbaşkanı Başkanlığı seviyesinde duyurulan Samsun projesinde henüz somut hiçbir adım yok. Kulislerde Chery'nin de rotayı Türkiye'nin dışına çevirdiği konuşuluyor. Yüksek sesle konuşuluyor. Sadece vergi kaybı 500 milyon dolar civarında. Chery'yi kenarda tutarak söylüyorum. BYD üzerinden söylüyorum. Ne yani şimdi? Oldu canım bir kere mi diyeceğiz, yoksa taahhüt ve teminatlar yasal garanti altında mı diyeceğiz? Tam olarak bu. Sanayi Bakanlığı böyle diyor sevgili dinleyiciler. Tüm süreçlerin resmi usullere uygun olarak yürütüldüğünü açıklıyor bakanlık. Yetkilileri yatırımların tamamlanmaması durumunda firmaların elde ettikleri teşvikleri ilgili yasal düzenlemeleriyle sundukları taahhütler ve teminatlar kapsamında geri ödemekle yükümlü olduklarına dikkat çekiyor. Ayrıca yerli ve yabancı hiçbir firmanın herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmadığı, kuralların herkes için geçerli olduğu, tüm süreçlerde kamunun çıkarlarının güçlü şekilde teminat altına alındığına işaret ediliyor. Yüklü ceza ödeyebilir ismi geçen şirket ve firma. Hukukçuların yaklaşımları şöyle. Devletin yatırımcılara sunduğu teşvikler hukuki niteliği itibariyle şarta bağlı olduğundan yatırımın gerçekleşmemesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvik belgesini tek taraflı olarak iptal eder, şirketin hukuki koruma zırhı ortadan kalkar. Şarta bağlı muafiyetin hükümsüz kalması kuralı gereğince belgenin iptaliyle birlikte BYD'nin bugüne kadar Türkiye'ye ithal ettiği 60 bini aşkın araç için yararlandığı %40'lık ek gümrük vergisi muafiyeti geçersiz hale gelir ve idare bu milyarlarca liralık vergiyi geriye dönük rücu işlemiyle talep eder. Üstelik 213 sayılı vergi usul kanunu uyarınca idare sadece ana parayı istemez, yüksek oranlı gecikme zammını da işletir. Haksız vergi avantajı kullanımı nedeniyle vergi cezası keser ve tahsis edilen arazileri derhal geri alır. Ancak hukuken devletin alacağını cezasıyla tahsil etme emredilse de fiili tahsilat süreci zorludur. Zira BYD gibi küresel bir şirketin yaptırımları kayıtsız şartsız ödemek yerine mücbir sebep veya ekonomik öngörülemezlik argümanları ile uluslararası tahkim yollarına gitmesi meselenin uzun yıllar sürecek çetin bir uluslararası hukuk davasına dönüşmesini de kaçınılmaz kılabilir. Adamlar kurt. Yaptıkları uyanıklığın, tilkiliğin, hırsızlığın, yalancılığın faturasını pekala başka şekillerde formüle edip uluslararası camiadan kendilerine destek alabilirler deniyor. Türkçesi bu, meali bu. Peki, çok sayıda dostumuz var bizi takip eden, dinleyen, onlara sevgiler gönderelim. Bizi Fatih Yılmaz'ımız takip ediyor. İnşallah söylediğin gibi olur, o parayı tahsil ederler ama ben pek de sanmıyorum diye yazmış Fatih. Bir başka dostumuz Osman Payam takip ediyor. Benim yeğenim elektrikçinin yanındaydı, çıraklık seviyesinde ama her işi yapıyordu, bazen geç saatlere kalıyordu diyor Osman Bey Gaziantep'ten. Ben de onu söylüyorum, yani yüksek mahkemenin çok kıymetli hakimleri, hukukçuları eğer biraz takip ediyor. Benim

0: denebilir. Gerede'den Mehmet Avcı bizi dinliyor. Ona da selamlar gönderelim. Salih Şahin bütün çıraklık meselesini kapsıyor az evvelki haber. Onu söyleyeyim size. Barış Baydoğan'a Kocaeli'ye, Derince'ye sevgiler gönderelim. Hollanda'da Fatih Murat'ımız dinliyor. Ve aleyküm selam. Vatanını seveni ben çok severim. Sizi de seviyorum diyor. Eksik olmayın bilmukabele. Antalya'da Dadaş Cabbar'ımız var. Antalya'nın temizliğini yapıyoruz evelallah diyor. Karabük'te Erdal Bey. Benim çok irite olduğum, kızdığım iki kelime var diyor ama sakın üzerinize alınmayın. Biri gazetecilerin suçluya, katile pişman mısın diye sormaları, diğeri de Müslüman ülkelerin zulmedene sadece ve sürekli olarak kınıyoruz diye cevap vermesi. Al benden de o kadar. Kına severler. Yayınlarınızdan çok memnunuz diyor Alişan, size arkadaşlarım adına iyi çalışmalar diliyorum demiş. Eksik olmasın Alişan kardeşimiz, dostumuz, ona da kolay gelsin ve güzel günler dileyelim. Ana tatil kalkar mı kalkmaz mı? Eğitim işinin ucundan, kenarından, köşesinden içinde olduğum için biliyorum. Öğretmenlerde ve öğrencilerde konsantrasyon bozukluğuna neden olduğunu gayet iyi biliyorum. Tam hızı almışken sezonunda öğrencinin bu işten koptuğunu gayet iyi biliyorum. Diyor ki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hayır, ara tatil kalkmıyor. Kazakistan dönüşünde uçakta konuştu Milli Eğitim Bakanı. Ara tatil kalkacak mı sorusuna, akademik takvimi yayınlayacağız. Önümüzdeki sene birinci yarı yıl ara tatil yapacağız. İkinci yarı yılsa tatil Ramazan bayramının olduğu haftaya denk düşüyor dedi. Ve gelişmenin, uygulamanın devam edeceği yönünde olduğunu söyledi. Bakan Yusuf Tekin, 1.022.658 adayın katılımı cumartesi günü yapılacak olan liselere geçiş sınav sistemine ilişkin de konuştu. Bakan Tekin, sınav hazırlıklarının yapılabilmesi için cuma gününün idari izin olduğunu söyledi. Yani okullardaki düzenin oluşturulabilmesi için cuma günü, yani yarın tatil.
1: Çocuklarımızın sınavları çok iyi geçer. Hepsine başarılar diliyorum. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Çocuklarımız aileleriyle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önce aldık sınavı. Bir önceki günü hazırlıkların yapılabilmesi için, eğitim öğretim devam ettiği cuma günü için bir gün idari izin verdik. Dolayısıyla öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız da o gün için bir gün idari izin almış oldular.
0: Çocuk katiller diye bir meselemiz var artık. Yani en azından yaş itibariyle bakıldığında böyle diyebiliyoruz. Akran cinayetinin son adresi Ankara. 17 yaşındaki Taha Erdem Eylül, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki Kayra Ataman'ı bıçakladı ve öldürdü. Şüpheli kısa sürede yakalandı, babasıyla birlikte gözaltına alındı. Cenazesi ailesine teslim edilen Ataman'ın babası, "Bunlar çocuk değil canavar" diyerek saldırganın en ağır cezayı almasını istedi. Dünyada, buna gelişmiş ülkelerde dahil, cezai ehliyet yaşının 18 yaşın çok altına çekildiği anlaşılıyor. Şimdinin çocukları erken uyanıyor, erken gelişiyor, erken ilerliyor ve maalesef birçok şeyi erken yaşıyor. 18 yaşın altında da çok sayıda suça karışıyor. Canım ülkemde de durum böyle. İrite edici, rahatsız edici bir durum ama maalesef durum böyle. Rahatsız edici bir başka gelişme daha var. Doğu Akdeniz'de yanı başımızda. Macron, fondöten güzeli Emmanuel Macron ve katil Bibi'nin ittifakı. Aynı şekilde Yunan'la Rum'la olan yakınlaşması. Türkiye'ye karşı itibar kaybı Macron'u Doğu Akdeniz'de agresif siyasete yöneltmiş vaziyette. Netanyahu'dan Macron'a destek gecikmedi. Ankara sert karşılık verdi. Fransa, Macron'un 9 yılı aşan cumhurbaşkanlığı döneminde birçok bölgede Türkiye'ye karşı etki alanlarını kaybettiğini kabul ediyor. Macron, nüfuz ve prestij kaybının etkisiyle Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı politikasını agresif bir çizgiye taşıdı. Fransa ile Yunanistan arasındaki savunma anlaşması bu yıl yenilendi. Fransız ordusunun Güney Kıbrıs'a kalıcı yerleşmesine olanak veren anlaşma da 8 Haziran'da imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Fransa ve İsrail'e yönelik sert çıkışının ardından Macron'u aradığı destek İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bibi, katil Bibi, İsrail devleti ve dünyanın en ahlaklı ordusu olan İsrail ordusu utanmıyor böyle bir cümleyi kurmaktan. Hiç. Dünyanın en ahlaklı ordusu diyor katil Bibi, İsrail ordusu için. Orta Doğu'yu ve tüm dünyayı tehdit eden İran'a ve onun vekil güçlerine karşı kararlı şekilde harekete geçmeye devam edecektir diyor. Netanyahu'ya dışişleri soykırım uzmanının gerçeklerinin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez yanıtını verdi. Adalet Bakanı Akın Yürek,

0: edecekse işlediği insanlık suçlarının hesabını er ya da geç yargı önünde verecektir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da utanç ve ahlaksızlık dolu sicile sahip birinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkışması hadsizliktir açıklaması geldi değerli dinleyiciler. Adada Kıbrıs'ta Fransız askeri varlığının kalıcı hale getirilmesi uluslararası hukuk açısından sorunlu. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunda İngiltere, Türkiye ve Yunanistan arasında garantörlük anlaşması imzalanmıştı. Üç ülke arasında imzalanan garantörlük anlaşması Kıbrıs'ta başka bir ülkenin asker bulundurmasını tartışmalı hale getiriyor. Güney Kıbrıs'ta yayınlanan Filelefteros gazetesinde 9 Haziran'da yayınlanan başyazıda Türkiye bedel ödemeli ifadesi kullanılıyor. Yazıda Avrupa Birliği Savunma Bakanlarını taşıyan uçakların Güney Kıbrıs'a girişi esnasında Türk F-16'larının bölgede bulunması sert biçimde eleştiriliyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı daha kararlı tavır alması isteniyor değerli dinleyiciler. İnanılmaz değil mi efendim? Fransa, İsrail, Rum kesimi, Yunanistan ve dahi başka bazı Avrupa ülkeleri, zaman zaman yerleşik ve bölgedeki hükümran İngiltere, her birini topladığımda nedense aklıma sırtlanlar geliyor. Hani bir hedefe peşi sıra ve beraberinde aynı anda çullanan sırtlanlar. Tıpkı 100 yıl evvel yaptıkları gibi, çok daha önce yaptıkları gibi birebir de asla yoklar. Çünkü birebir de sonucun ne olabileceğine dair kanaatleri var. Daha öncesi tecrübeleri var. Ama bugün aynı taktiği, stratejiyi maalesef izliyorlar. Dün grup toplantısındaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Lübnan ve Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarına tepki gösterdi ve dünyanın bir zamanlar Hitler'i izlediği gibi aynı sessizlikle Netanyahu'yu izlediğini hatırlattı. İsrail'in durdurulması gerektiğini, aksi halde ateşin tüm dünyayı yakacağını söyledi. Erdoğan'ın açıklamaları Tel Aviv'de geniş yankı uyandırdı. Netanyahu'nun yalanlarla dolu sanal medya mesajına Ankara'dan da tepki var.
1: İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir. Gazze kasabı Netanyahu ve kabinesinin soykırımları da tıpkı Hitler'e yapıldığı gibi büyük bir sessizlik ve tepkisizlikle izlenmektedir. Şunu kimse unutmasın ki ateş büyüdüğünde sadece bölgeyi yakmakla kalmaz, kıvılcımlar dünyanın her yerine düşer. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
2: Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var. Diyor ki İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: Vakıfbank Vinov sunar.
7: Kambiyo. Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesine özgü olan işlemlerdir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar.
6: Vakıfbank Vinov sundu.
8: Burası Radyo 7.
5: Radyo 7.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Reklam.

0: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
1: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
5: uzmanı. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
7: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
6: Nazarlar değmesin.
7: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Doğasında var.
10: Bir reklam.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: Reklam.
12: Radyo 7. Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
13: Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
14: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
15: İstanbul'da %60 seviyesinde kent trafiğini görüyoruz şehir trafik haritasından ve o %60'ın özetini ise şöyle yapabiliriz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde her sabah olduğu gibi yine yoğun kalabalık var. Ancak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hem Anadolu'ya hem de Avrupa'ya geçişlerde trafik açık ve akıcı. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini yoğunlar arasında sayalım. Tıpkı Tem'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Kartal'dan Kozyatağı'na ve Tem'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar olduğu gibi orada da yoğun, hatta çok yoğun seyir var. O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar olan kısmı ve Kozyatağı'ndan Kartal'a kadar olan kısmı da yoğun akıcı diyerek tanımlamış olalım. Haberiniz olsun.
14: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
16: Arvento. 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
15: Ankara'dayız, başkentte. Arkadaşımıza günaydın deme zamanı. Kemal Doğan, hoş geldin.
17: Teşekkürler Mehmetcan. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
15: 11 Haziran Perşembe sabahındayız. Merak ediyoruz, planlı gündemde neler var?
17: Öncelikle Başkan Erdoğan'ın programına bakalım. Bugün Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri'nin iştirak törenine katılacak. Törende iyiliğin ve merhametin izini sürenler insanlar, dünyaya iyilikle imza atanlar buluşacak. Başkan Erdoğan da mesajlarını bu noktadan Beştepe'den verecek. Gözler bugün CHP Genel Merkezi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini ilk kez topluyor. Kılıçdaroğlu bugün yapılacak PM öncesinde dengeleri değiştirecek kritik bir hamle yaptı. Özgür Özel'e yakın dokun milletvekili tedbirli olarak disipline sevk edildi. Karar Merkez Yönetim Kurulu'nda oy birliğiyle alındı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, partideki çift başlı görüntü nedeniyle ihraç sürecinin işletildiğini söyledi. Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin ise daha sonra yapılacağını ifade etti. Bu isimler malum Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Ensar Aytekin, Nurhayat Altacı Kayışoğlu, Turan Taşkın Özer, Veli Ağabey ve Umut Akdoğan. Son kararı Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda bugün toplanacak olan parti meclisi verecek. Ağbaba, Akdoğan ve Kayışoğlu ve Karabat'ın ihraç talebi nedeniyle parti meclisine katılması zor gibi görünüyor. Bu nedenle PM'den sürpriz kararlar da çıkabilir. Tabii taraflar ilk kez yüz yüze gelecekler. Parti meclisinin kurultay kavgasına sahne olması da bir diğer beklenti. Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar kurultay isteklerini ancak hukuken bunun hükmün olmadığını savunacak muhtemelen. Parti meclisinde kurultay koşullarının değerlendirmesini arzu ettiklerini ifade edecekler. Özel cephesi ise olağanüstü kurultay zorlamasında kararlı görünüyor. Ne yapacak Özel'e yakın isimler? Bugün İstanbul Milletvekili Zeynel Emre açıklamıştı. İhraççılara karşı bu sabah Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tedbir talebinde bulunacaklarını ifade etmişti. Özgür Özel de gelişmeleri başkentte, mecliste takip ediyor. Akşam da CHP'ye yakın bir televizyon kanalında canlı yayına katılacak. Ekonomi dünyasının gözü bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda faiz kararı açıklanacak. Politika faizi %37 düzeyinde sabit tutulmuştu son toplantıda. Bugün ise neler olacak? Saat 14 civarında kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Malum mali piyasalardaki hareketlilik iç ve dış gelişmelerin etkisiyle dalgalanmayla devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı yeni faiz kararı öncesi çok önemli bir değerlendirme, bir beklentinin olduğunu altını çizmekte yarar var. Diğer gündem başlıklarına bakarsak, Meclis Genel Kurulu saat 14'te toplanacak. Gündemindeki konularını görecekler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bir konuğu görünüyor. Zambiya Ulusal Meclis Başkanı Ankara'da ortak bir basın toplantısı da yapacak Numan Kurtulmuş konuğuyla. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İstanbul Ulus'ta, Ankara Ulus'ta bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelecek. Ulusal'ını ziyaret edecek. İçişleri Bakanı'nın bir programı görünüyor Ankara'da. Sivil Toplum İstişare Kurulu toplantısına katılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Lokman Hekim Üniversitesi'nin merkezinde bir törene katılacak. Ankara'da dijital medya ve yerel medya ve telif hakları sempozyumu var bugün. Anadolu Yayıncıları Derneği ev sahibi. Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de iştirak etmesi bekleniyor. Ankara gündeminden son başlığımız Türkiye İstatistik Kurumu'ndan olacak. 2025 yılı kütüphane rakamları, verileri kamuoyuna ilan edilecek diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
15: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
16: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
18: Halkbank'ın katkılarıyla.
19: ABD İsrail-İran savaşında petrol arzı kaybının 1 milyar varile ulaştığı hesaplanıyor. Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti, Avrupa talebindeki güçlü toparlanma ve Atlantik havzasındaki yeni arz dalgasıyla geçen yıl bir önceki yıla göre %5 artarak 428 milyon tona ulaştı. Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'nin yeşil dönüşüm projeleri için 200 milyon avro finansman sağlayacak.
18: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
15: Halkbank. Dün partisinin grup toplantısında çiftçilerle ilgili de mesajları vardı. Başkan Erdoğan'ın şöyle dedi: "Son dönemde bölgemizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar sebebiyle üretim girdilerinde artışlar olmuştur. Bu da çiftçilerimizin maliyetlerini olumsuz yansımıştır. Çiftçilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla önemli bir karar aldık. Bu yıl için açıkladığımız temel destek ve planlama desteği tutarımızı İran kriziyle birlikte girdi maliyetlerinde oluşan aşırı artışları da göz önünde bulundurarak güncelliyoruz. Destek tutarlarımızı buna göre arttırıyoruz." dedi sevgili dinleyiciler. Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz'a da meclis grup toplantısında rozetini taktı. Erdoğan Beyaz'ın elini kaldırdı, partilileri selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında geçen pazar günü ara seçim yapılan Tokat'ın Bağtaş'ı ve Yolüstü, Nevşehir'in Mustafa Paşa ve Gümüşhane Tekke beldelerinde seçimi kazanan AK Partili belediye başkanlarını da tebrik etti. CHP'nin grup başkanı Özgür Özel, "Beni seviyorsanız oyu bize verin," demişti. Saydığımız, zikrettiğimiz 6 beldede sadece birinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazandı. 4'ünde AK Parti'nin adayı, birinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı belediye başkanlığını kazandı. Yani Cumhur İttifakı 5'e 1'lik bir üstünlük yakalamış gibi gözüküyor. Bu arada Abdülkadir Selvi'ye göre Özgür Özelciler yeni parti için görüşmeler yapıyor sevgili dinleyiciler. Dinleyin. Özgür Özel ekibi CHP'den ayrılıp yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırdı. Öncelikleri seçimlere girme yeterliliği olan bir partiyi ele geçirmek. Bunun için DSP ve Genç Parti ile görüşüyorlar. Demokrat Parti ile de temas kurmuşlar ama red yanıtını almışlar. Bir yandan da yeni parti için nabız yokluyorlar. Çankaya'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde genel merkez binası kiraladıkları söyleniyor. Yeni parti için Cumhuriyet Demokrat Halk Partisi ya da Demokrat Cumhuriyet Halk Partisi gibi isimler konuşuyorlar. konuşuluyor. Bu arada CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak da kendi açılarından görüşmeyi anlattılar. Belli ki Özgür Özel ekibinin DSP'ye geçmesi konusunda bir nabız yoklanmış. İbrahim Yumuşak, DSP'nin siyaseten sıfırlandığını savunuyor. DSP Genel Başkanı'nın hırs ve emelleri uğruna önüne gelebilecek bir fırsatı daha kaçırarak siyasi partiler çöplüğündeki yerini almaya bir adım daha yaklaşmıştır, diyor. Bu nasıl bir siyaset anlayışı böyle? İbrahim Yumuşak daha birkaç gün öncesine kadar genel başkan yardımcısı olduğu partinin siyaset çöplüğünde yerini alabileceğini söylüyor. DSP neden siyaset çöplüğünde yerini alacakmış ki? Özgür Özel ekibine partiyi teslim etmediği için. Belli ki İbrahim Yumuşak Özgür Özelcilerin DSP'yi ele geçirmesi konusunda epey istekliymiş. Ecevit o partiyi bir masa dört sandalye ile kurmuştu. Partiye gelir sağlamak için şiir kaseti çıkartmıştı. Kartal marka araca binmişti ama temiz kalmıştı. DSP'nin kirlenmesine izin vermemişti. İbrahim Yumuşak DSP'de genel başkan yardımcılığı görevine kadar yükselmiş ama belli ki Ecevit'i hiç anlamamış. DSP'nin ruhunu da içine sindirememiş. İbrahim Yumuşak görüşmeyi Önder Aksakal'a aktardığında sadece adı yolsuzlukla anılmayan milletvekillerinin DSP'ye katılabileceklerini söylediğini aktarıyor. Burada yanlış olan ne? Önder Aksakal adı yolsuzluklarla anılan, CHP'yi kirleten, CHP'yi mutlak butlara mecbur kılan, CHP'yi pavyon köşelerindeki pazar varlıklarla anılmasını sağlayan milletvekilleri gelebilir mi deseydi, yani diyor Abdülkadir Selvi, Özgür Özelcilerin yeni parti için görüşmeler yaptıklarını belirtiyor bugünkü köşe yazısının bir bölümünde.
16: 7 gün 7 sabah.
15: Bazen siyasetin kalbinde, mecliste, grup toplantılarında, bir açılışta, o açılışın ya da o siyasal faaliyetin çok dışında diyaloglar da pekala yaşanabiliyor ve tebessüm ettirebiliyor. AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Torunu olduğunu hatırlatan bir bayan gazeteciye evli olup olmadığını sordu. Gazetecinin evli olmadığını söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi: "Kapıyı kapatma."
20: Evlenecek birini bulmak çok zor şu an.
21: Yapma. Kaç kaç?
20: 28 olacak.
21: Yapma.
15: Kapıyı kapatma. Biraz gürültülüydü ama mesajı öyleydi. Yapmaya dedi Başkan Erdoğan. Yaşı öğrendikten sonra kapıyı kapatma dedi. Allah her şeyin hayırlısını versin. Yeni bir dalga operasyon var. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu eşi Beren Saat ve oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu en az 22 kişi gözaltına alındı sevgili dinleyiciler. Tekrar ediyoruz, en az 22 kişi, şarkıcı Kenan Doğulu da aralarında, oyuncu eşi Beren Saat da var ve yine oyuncu Enis Arıkan da bulunuyor. En az 22 kişi gözaltında sevgili dinleyiciler. Belli ki ifadeler peşi sıra geldikçe, ardından da kontroller, uyuşturucu testleri yapıldıkça, ifadelerin ve net duyuruların, raporların da ışığında yeni gözaltılar gelmeye devam ediyor. Önce sağlık kontrolleri yapılacak bu 22 kişinin ünlülere yönelik operasyonda, ardından emniyete götürülecekler, sorulacaklar, soruşturulacaklar. Yeri gelmişken söyleyelim ve devam edelim. En değerli marka Türk Hava Yolları. Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance, Türkiye'nin en değerli markalarını belirledi. İlk sırada 2 milyar 884 milyon dolarla Türk Hava Yolları var. Onu 1 milyar 989 milyon dolarla Arçelik izliyor. İş Bankası 1 milyar 243 milyon dolarla 3. sırada. Listede Ford Otosan 4. Ziraat Bankası'nın ise 5. sırada bulunduğuna işaret ediliyor o haberlerde. Şimdi İsrailli gazetecinin istediğini alamadığını daha evvel paylaşmıştık ama bunun bir sabah yol saati programı olduğu hatırlanıldığında dostların, yeni katılan dostların da bunu bilmeye hakkı var. Trump Oval Office'te zaman zaman yaptığı gibi soru cevap yapıyordu. O fasla geçmişti. İsrailli gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i tehdit ettiğini iddia etti ve geçen sene Netanyahu'ya makul ol diyen Trump o gazeteciye de aynı tarifeyi uyguladı. "Ben böyle bir şey duymadım," dedi Trump. "Erdoğan benim çok iyi dostum. Olağanüstü bir liderdir ve güçlü bir insandır. Güçlü bir insandır. Ben görevde olduğum müddetçe de böyle bir çatışma İsrail ile Türkiye arasında böyle bir çatışma beklemiyorum, olmayacaktır dedi Erdoğan çok iyi dostum ifadelerinin ardından. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bulgaristan'da Yunan mevkidaşı Gera Petridis ile bir araya geldi. Bakan Fidan görüşmede Doğu Akdeniz'in bir tırmanma değil işbirliği alanı olması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye aleyhine ve bölgesel istikrara zarar verebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Ne Gera Petridis'te ne diğer bazı ülkelerde zaten bireysel, ülkesel, milli bir irade falan yok. Onlar Birleşik Devletler'in ve sömürücülerin ileri karakol ülkesi olmaktan ya da vilayeti olmaktan başka bir iddiaya da sahip değiller. İşin gerçeği o. Çok mesaj var. Bildiğiniz gibi değil. Yetişmekte zorlanıyoruz. Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun verdiği cevaba yönelik o kadar çok mesaj geliyor ki inanamadık diyenler var. Zaten bu tip cevabı ancak o ve onun gibiler veriyordu diye cavap yazanlar var. 0507-977-0101'den kulaklarıma inanamadım diyenler var. Ne ve kime tepki göstermişti İYİ Parti'nin genel başkanı Müsavat Dervişoğlu? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs hayaline gerçekten kızdı. Önce Mustafa Bey'i bir dinleyelim. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'yi bir dinleyelim. Kudüs için dua ve beklentisini dile getirmişti geçtiğimiz zaman diliminde İçişleri Bakanı. Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nu bir dinleyelim. Bakan Çiftçi'nin Kudüs hayalini acaba Musavat Bey neden rahatsızlık sebebi olarak algılamış? Onu da şöyle bir hayal edelim.
0: Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi İnşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valiyken bir niyazım vardı. Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Niyazım şuydu. İşten işe büyüttüğüm niyazım. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek. Mutlaka gösterecek. Ben buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek.
1: Siz işinizi yapın kardeşim. Kudüs'e vali bulurlar, merak etme. Sen mülki idareden geliyorsun. Mülkiyelisin yahu. Ayrıca artık vali değilsin, bakansın, bakan. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı olmak. Seviyorsun, eski tabirle söyleyeyim, dahiliye nazırı olmak dünya hayatında erişilebilecek en şerefli görevlerden biridir. Anladık, dindarsın da hayatında güvenlik makalesi okumamış seleflerine özenmek, seni asla yükseltmek. İşinize bakın, bu memleketin diplomatik makamları var, orduları var. Türkiye'yi sağa sola karikatürize edecek sataşmalar yapan yöneticilerin ülkesi haline getirmeyin arkadaş. Allah aşkına biriniz de işini yapsın. İşini tam layıkıyla yapsın. Dediğim gibi herkes işini yaparsa o zaman suçlanacak kimse de kalmaz. Merak etme. Kudüs'te valisiz kalmaz.
15: Dedi, duydunuz, işittiniz İYİ Parti'nin genel başkanı. İnsanın aklına çok şey geliyor da çok soru sorabilir de kendisini tırnak içinde söyleyerek zikrediyorum. Saygıyla da selamlıyorum. Alır muhakkak bu mesajı. Milliyetçilik ve ülkücülük tanımı içerisinde zikreden Müsavat Bey acaba hangi delikten, hangi perspektiften, hangi coğrafyadan, hangi bakış açısından meseleye yaklaşıyor? Gerçekten çok çok şaşkın durumdayız. Öte yandan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'yi de kutlayalım. Milyonların sesine ses verdiği için ve timsali olarak bu saldırıları göğüslediği için az buz iş değil. Onu o makamda koltukta söylemek az buz iş değil. İnsanlık İsrail'i durdurmalı. Buna dair adımlar da peşi sıra atılmalı. Hiç tereddüt yok. Ama insanın kendisine ait olanı talep etmesinden daha doğal da bir şey yok. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi ideolojisi ya da hedefi falan değil. Benim bireysel kanaatim. Benim bireysel kanaatimi kim ciddiye alır? Kim takar? Haklı. Ama kanaatim Sayın Mustafa Çiftçi'nin çizgisinin hemen dibinde yer almak ve ona destek olmaktan müteşekkil. Saat 8:54. Havalar sıcak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre havalar daha da sıcak olacak ama önce Balkanlar üzerinden sanki serinlemeye başlıyoruz. Biraz özellikle batı bölgelerde ve kuzeyde o serinlemeyi hissedeceğiz. Ardından yeniden sıcaklar yolda. Son raporu Furkan Bayraktar paylaşıyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç Karabük'ün güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne 33, Bursa 32, İzmir az bulutlu 32, Denizli 34, Afyonkarahisar 29, Antalya parçalı bulutlu 28 derece, Adana 31, Mersin 30, Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri 28, Sivas 25, Bolu 27, Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon 24 derece, Erzurum aralıklı yağmurlu 25, Malatya 32, Van 26, Mardin 33, Batman 37, Şanlıurfa açık 36 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 43, Saraybosna 25, Londra 16, Pekin 31 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
15: Otopratik. Erkan Şahin bizi dinleyen dostlarımızdan ve biz zaman zaman okuyoruz ama yani haber trafiği içerisinde onları kaçırdığımız da çok oluyor. Adnan Aydın'a da sevgiler gönderelim. Ya bu çırak mesleğin göbeğinde doğmadı ki, tabii ki peyderpey mesleğe alışacak, meslekle ilgili işler de yapacak diyor. Bizi dinliyor Adnan Bey'e sevgiler. Emin Kıratlı'ya çok teşekkürler. 9 kişi çok az diyor. İl başkanları var, belediye başkanları var. Bunu neye istinaden diyor Emin Bey, onu da söyleyelim. CHP'den ihraç için düğmeye basıldı biliyorsunuz. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 9 ismi tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Vekiller için disipline sevk kararının parti meclisinde alınması gerekiyor. Tüzüğün ivedi durumlar hükmü kaynaklı yetki kullanılıyor ve doğrudan Yüksek Disiplin Kurulu'na iletiliyor. İhracı istenen isimler kamuoyunun yakından tanıdığı bildiği isimler. Özgür Özel'in de yanı başındaki isimler. Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'tan oluşuyor. Öte yandan gözler bugün parti meclisinde. Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar kurultay istediklerini, ancak hukuken bunun mümkün olmadığını söylüyor. Parti meclisinde kurultay koşullarının değerlendirilmesinin arzu edildiğine işaret ediyor. Özgür Özel cephesi ise olağanüstü kurultayı zorlama kararlılığında henüz bir resmiyet kazanmış değil. Bir resmi tarih de belirlenmiş değil ama oradaki didişme kaynar kazan haliyle önümüzdeki zamanlarda da günlerde de sürecek gibi gözüküyor. Bize tanınan süre bitti. Hepinize çok teşekkürler ilginiz için, sevginiz için, mesajlarınız için. Kısmetse yarın sabah yine buluşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
22: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjavit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu. Arjavit, Arjavit, hep ileri
23: git. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
24: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
23: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
25: Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bir reklam.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol.
4: TVBu Go.
7: Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros, hepinize iyi gelecek.
7: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
8: Aşkı kalbimi.
9: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
10: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
11: Daikin, doğru hava uzmanı.
12: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
14: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
15: Finansal özgürlük budur işte.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
16: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
17: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
18: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
19: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
0: Bir reklam.
20: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

11 Haziran Perşembe sabahında Radyo 7'de ben Erkan Koç sizlerle birlikteyim ve program başladı. Hepiniz Radyo 7'ye, Erkan'la Çok Canlı'ya hoş geldiniz.

Sabahki programı 3 şarkıyla açtım. Hem şarkılar hem türküler olacak. En iyiler yine Türkiye'nin en iyisinde Radyo 7'de olacak. Şimdi türkülerden bir demet geliyor.

Perşembe günleri bu programda mikrofon sizde bölümü oluyor. Sesli mesajlarınıza yer veriyorum. Bunun için WhatsApp numaramızdan bize sesli mesajlarınızı iletebilirsiniz. Kendi sesinizle sıradaki eseri dostlarınıza, sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Şimdi WhatsApp numaramızı veriyorum sesli mesajlarınız için. 0507 977 0101. Burası deyip önce hangi şehirdesiniz, ardından adınız ve sıradaki eseri armağan edebilirsiniz. 5 saniyeyi geçmemesine özen gösteriniz. Katılım çok olacak. 5 saniyeden fazla olursa maalesef yayına veremeyeceğiz. Ne kadar kısa tutarsanız o kadar çok kişinin sesini yayına verebiliriz. Mevzu budur. Bir de ne olur kaliteli kayıt yapmaya özen gösteriniz. Sessiz bir ortamda o kaydı yapın ki ses kalitesi iyi değilse onu da yayına veremeyeceğiz çünkü. Eğer mesele anlaşıldıysa, ben kendi sesimi radyomda duymak istiyorum sıradaki şarkıyı. Kendime. Bakalım bahtıma hangisi gelecek? Ya da bir dostunuza armağan edebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0507 977 0101.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının öncüsü, ilk yerli uçak tasarımcısı ve pilottur. Hürkuş, pilotluk eğitimini Osmanlı Devleti döneminde almıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayıp üretmiş, Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine önemli katkılar sağlamış ilk uçuş okulunu kurmuştur. Yeterli desteği bulamadığı için ideallerini gerçekleştirememiştir. Buna rağmen Türk havacılığının simgelerinden biri olmuştur.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
5: Reklam.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Pilot Garaj Oto Expertiz.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta.
16: Hedefe ulaştınız.
17: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
18: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
19: Baba bu ne bayramı?
20: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: bir reklam.
1: 1 2 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Reklam.

0: Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'desiniz ve Erkan'la Çok Canlı'da. Şimdi söz dinleyenlerimizde, şarkılar bende, anonslar Radyo 7 dinleyenlerinde.
1: Ben Gaziantep'ten Muhammed, sıradaki parça Emrah abime gelsin.
2: Burası Trabzon, benim Neşen, sıradaki parçayı kendime istiyorum.
3: Manisa'dan Serkan ben, sıradaki parça tüm taksici esnafına gelsin.
4: Bağcılar'dan Zehra, sıradaki şarkı Edalı bacıma gelsin.

0: Ben Fransız Strasbourg'dan Ümit Coşkun. Sıradaki şarkı iş arkadaşım Kerem Öztürk'e gelsin.
1: Burası Konya, ben Celalettin. Sıradaki parçayı tüm özel güvenliklere istiyorum.
2: Ben Amasya'dan Okan. Sıradaki şarkıyı Biricik eşime armağan ediyorum.
3: İzmir'den Bekir Alper Yetkin. Sıradaki şarkı güzel ülkemin güzel insanlarına gelsin.

0: Günaydın. Zonguldak'tan Barış Altay. Sıradaki şarkıyı ailem ve tüm sevdiklerime istiyorum.
1: İstanbul'dan ben Kadir Kaman. Sıradaki şarkı bana gelsin Erkan Bey.
2: Ben Bursa'dan Rahim. Sıradaki parçayı aileme armağan ediyorum. İyi günler.
3: Antalya'dan Güngör Karagöz. Sıradaki bütün şarkılar Antalya servisçi arkadaşlara gelsin.

0: gece.
1: Burası Yozgat, Yozgat'tan Yemen Bozda. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin. İyi yayınlar Erkan Bey.
2: Ankara'dan Hikmet, bütün çalışan arkadaşlarıma sıradaki parçayı armağan ediyorum.
3: Antalya Korkut Evi'nden Soner Şahin, sıradaki şarkıyı kendime istiyorum.
4: Bursa'dan Seçil, sıradaki parçayı herkese kendime armağan ediyorum.

0: Ben Ankara'dan Murat, sıradaki eser Biricik Eşim Mehtap'ıma gelsin.
1: Ben Tokat'tan Adem Darder, sıradaki şarkı Eşim ve Sevdiklerime gelsin.
2: İstanbul Güngören'den Mukadder, sıradaki şarkı bana gelsin.
3: Konya Karapınar'dan Fatih Kılıçlı, sıradaki parça Tüm Sevdiklerime gelsin.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kazanmaktan birini kazanma şansı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
6: Nazarlar değmesin.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Samsun'dan Özcan, sıradaki şarkıyı kendime ve bacanağım Önder'e istiyorum.
2: Ben İstanbul'dan Nezaket, askerdeki yavruma gelsin.
3: Ben Metin Yılmaz, Elazığ'dan arıyorum. Sıradaki parçayı bütün Elazığ'lar için.
2: Bütün sevdiklerime gelsin sıradaki parça, Hollanda'dan Rabia'ya.

0: Burası Bursa, ben İzzet Özdemir. Sıradaki şarkı tüm Tokatlılara gelsin.
1: Kayseri, ben Demet Aslan. Sıradaki parçayı bütün sevdiklerime armağan ediyorum.
2: Burası Almanya, ben Osman. Sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum.
3: Burası Ankara, ben Derya Eren. Sıradaki parça sadece kendime gelsin.

0: Kayseri'den Seyhan ben. Sıradaki şarkıyı eşim Aslı ve oğlum Yiğit için istiyorum.
1: Ben Konya Çumra'dan Mücahit. Sıradaki şarkı tüm Radyo 7 dinleyicilerine armağan olsun.
2: Almanya'dan Yasin Koçak. Sıradaki parça arkadaşlarıma gelsin.
3: Ben Ankara'dan Yunus. Sıradaki şarkıyı bütün Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum.

0: Ben Malatya'dan Yavuz, sıradaki parça Okay Zincirli'ye gelsin.
1: Tarsus'tan Semiha, sıradaki parça bana gelsin.
2: Konya'dan Hüseyin, sıradaki parça Denizli'deki bulunan Yeliz'e gelsin.
3: Suriye'den Gülcan Demirtaş, sıradaki şarkıyı bütün gurbetçilere istiyorum.

0: Ben Hasan, Bursa Gemlik'ten. Sıradaki parça tüm operatör arkadaşlara gelsin.
1: Ben Ankara'dan Seyit. Sıradaki parça Medave İlhan'a gelsin.
2: Ankara'dan Emrah. Sıradaki parçayı çocuklarım, eşim ve benim için istiyorum.
3: İstanbul'dan Dilber, oğlum Eren'ime, Salih'ime.
0: Gemlik'ten sıradaki parça...

0: Hakim Özlük İstanbul'dan sıradaki şarkısı dediklerime gelsin.
1: Ben İskenderun'dan Mehmet'e kavuş sıradaki parça eşime ve çocuklarıma gelsin.
2: Ben Samsunlar Berber Remzi sıradaki parça milli takımımıza gelsin.
3: Ankara Pursaklar'dan Hasret sıradaki şarkı tüm dinleyenlerimize gelsin.

0: Muğla Milas'tan Servet Köşe. Sıradaki parça Ahmet Deniz kardeşim ve beni sevenlere gelsin.
1: Ben İstanbul'dan Murat. Sıradaki eser bana gelsin.
2: Ben Almanya'dan Mehmet. Sıradaki parça sevgileşme gelsin.
3: Serhat Bostancı Almanya'dan bütün çocuklara, altın gibi çocuklara gelsin.

0: Ben Konya'dan Ayşe. Sıradaki parça tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin.
1: İstanbul Kartal'dan Arzuhan'a sıradaki eser tüm seyircilerime gelsin. İyi yayınlar.
2: Kolay gelsin. Alanya'dan Alpay yapacak. Sıradaki şarkının cevabına gelsin.

0: Mersin'den Murat Yeşil, sıradaki parçayı aileme armağan ediyorum.
1: Ben Konya'dan Selmani Doğan, canım eşim ve çocuklarıma gelsin.
2: Ben Denizli'den Nurdan, sıradaki eser sevdiklerime gelsin, teşekkürler.

0: Ben Afyonkarahisar'dan İsmail. Sıradaki parça bütün dinleyenlere gelsin.
1: Ben Hollanda'dan Leyla Okur. Sıradaki eser bütün sevenlere gelsin.
2: Ben Konya'dan Kerem. Sıradaki şarkı iş arkadaşlarıma gelsin.

0: Bursa Osman Gazi'den Yasin. Sıradaki şarkılar bana gelsin.
1: Ben Bursa'dan Önder. Sıradaki parça Bacana Mırcana gelsin.
2: Osmaniye'den Yunus Emre Elmas. Tır şoförüyüm. Tüm sevenlere gelsin.

0: Aksaray'dan Elif Selçuk. Sıradaki parçayı eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum.
1: Ben Osmaniye'den Münire. Sıradaki parçayı oğlum Oğuzhan için istiyorum.
2: Kütahya'dan Fatma Aytaç. Sıradaki şarkı tüm Radyo 7 dostlarına gelsin.
3: Ben Viyana'dan Melek. Sıradaki parçayı kendim için istiyorum.

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar.
1: Ben Belçika'dan İlvan Sıra'daki şarkıyı yeğenimin kızı Meva'ya ve bana gelsin.
2: Mersin'den Osman. Radyo dinleyene sonraki parça benden armağan olsun.
3: İstanbul'dan Caner. Sıradaki şarkı eşim, çocuklarım ve tüm Çorumlulara gelsin.
4: Merhabalar, Isparta'dan Nisyan. Sıradaki şarkı tüm yarım kalmışlara gelsin.
5: Ben Erzurum'dan Rümeysa. Sıradaki şarkı annemle bana gelsin.
6: Gaziantep'ten Zehra. Sıradaki şarkı tüm sevenlere gelsin.

bugünkü programın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben Erkan Koç. Şarkılar benden, anonslar Radyo 7 dostlarındaydı. Haftada bir perşembe günleri mikrofon sizde oluyor. Programa katılan dinleyenlerimize teşekkür ediyor. Sizlere sevdiklerinizle beraber hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde Allah izin verirse ben yine mikrofon başında olacağım. Harika şarkılarla, türkülerle sabahınıza eşlik edeceğim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Temizlik doğasında var. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto ekspertiz. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bir reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun...

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: temizlik doğasında var.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank sunar.
3: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

kara geceler hani gelip geçer de geriye insanın böyle yüreğinde bıraktıkları var ya, işte onlar kalıyor. Ama ne yapıyoruz biz? Her en uzun gecenin bile yine sabahı var diyoruz. Yine de umut varsa efendim, o sabahı bekliyoruz değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkılarını sizlerle buluşturacağız edalı saatlerde. Ben Eda Özdemir Gençtan. Mikrofonda yerimi aldım. Sözleştik. Keyifli şarkıları buluşturacağız sizlerle dedik. Sizler de yerinizi aldıysanız başladı program. Hoş geldiniz.

Demek ki bazı şeyler ne kadar yaşanırsa yaşansın eksik kalabiliyor. Gönlün hesabı zamanın hesabına da pek uymuyor değil mi? O yüzden doyamıyorum bazen zamana, ne bileyim bazen sevdiklerimize, bazen de böyle güzel geçen anlara doyamıyoruz elbette. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Radyo 7'de yayınlanan şarkılara da doyulmuyor değil mi? Sizlerden gelen keyifli güzel sohbete de doyulmuyor, emin olun.

İnsanın nasıl böyle efendim her gün o güneşe ihtiyacı varsa gönlümüzün de sevgiye, umuda, güzel sözlere ihtiyacı yok mu? Elbette ihtiyacımız var. İnsanın her gün biraz daha böyle sevgiye ihtiyacı oluyor. Özellikle sevdiklerinden geliyorsa. Oh ne güzel değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Tüm zamanların en keyifli, en güzel şarkılarını beraber dinleyeceğiz. Birlikte söyleyeceğiz. Sevdiklerimize armağan edeceğiz. Şarkılar duygularımızın tercümanı değil midir? İşte biraz da böyle sitem ediyor ama olsun, güzeldir. Başı belalı.

Güne nasıl başladınız? Çaylar, kahveler hazırlandı mı? Bugünleri de bizlere eşlik ediyorsunuz. Kimler işinde gücünde, kimler yolda, kimler bizimle, kimler tavsiye etti, kimlere anlattı? Buyursunlar o zaman programa. 0507-977-0101 Radyo'da WhatsApp hattı üzerinden fotoğraflı mesajlar lütfen. Bulunduğunuz yerlerde kimlerle beraberseniz isimlerinizi de yazın, bulunduğunuz yerleri de yazın. Radyo 7 Instagram benim fotoğrafımın altına da yazmayı ihmal etmeyin, olur mu, isimlerinizle?

su misali akıp gidiyor zaman işte. Önemli olan geride güzel izler bıraktık mı? Bolu bırakmak çok kıymetli değil mi? Kimi zaman sakin, kimi zaman coşkulu ama bir şekilde hayat böyle akıp gidiyor. Onun da kıymetini bilmek lazım. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Radyo 7 burası, tüm zamanların en güzelleri var. Bir de böyle hani sitem edip aman onu yapacağım ama ne faydası var diyenler de var.

0: Ceyda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 46,16, avro 53,43, gram altın 6090, çeyrek altın 10.017 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.881 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
5: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Reklam.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Vakıfbank'la program devam ediyor.
9: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
10: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türküler yarım kalır mı? Türküler yarım kalmaz tabii ki. Bazen bir yol hikayesinde, ne bileyim, bazen bir ayrılıkta, bazen şöyle bir dost meclisinde yeniden hayat bulur mu? Elbette. Her dinleyenin de şöyle yüreğinde başka bir anlam kazanır ama hep aynı samimiyette. Neden? Çünkü türküler bu toprakların hafızası. O yüzden asla yarım kalmazlar.

sana. Işıldayan Susana Benzer Türkiye'nin iyi radyosunda tüm zamanların en iyilerini dinleyeceğiz. Sevdiklerimize de armağan edeceğiz. Kimler bizlerle beraberse efendim bulunduğu yerlerden mesajlarını iletsin. Sevdiklerine de armağan etsin. Ben de göndereyim, aracı olmaya razıyım zaten, biliyorsunuz. Güzel mesajlar geliyor. Notlarınızı da yazın. Şarkılarla süsleyelim.

Sevdamdandır bilesin. Ay nasıl güzel şarkıdır değil mi? Ümit Güman İstanbul Bahçeli Evler'den selamlar göndermiş. Oh çalışırken dinliyor bizi, bir de video göndermiş. Mobilya çalışanları olarak sizlerleyiz diyor. Kolaylıklar diliyorum ben de. Akşehir cezaevinde Tuncer Alparslan var. Arkadaşlarıyla birlikte bizleri dinliyorlar. Şarkı istiyorum onlar için demiş. Göndereceğim tabii ki. Bekleyin birazdan.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekiplerin eş zamanlı baskınlarıyla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki askeri anlaşmaya sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden her türlü hasmane tutuma en sert cevabın verileceği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere komşu ülke Bulgaristan'a gidiyor. Bakan Fidan'ın ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki bölgesel ve ikili ilişkiler masaya yatırılacak. İran Devrim Muhafızları Ordusu stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapattı. Açıklamada yasağı ihlal ederek boğaza yaklaşan tüm unsurların düşmanla işbirliği yapmış sayılacağı ilan edildi. Yüksek yargı kurumları olan Yargıtay ve Danıştay'a seçilen yeni üyelere ilişkin liste netleşti. Yüksek mahkemelerin boş kadrolarına yapılan yeni atama kararları resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınavın hazırlıklarını tamamladı. Liselere geçiş için düzenlenecek büyük sınava yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrenci katılacak. İstanbul Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden hafif ticari bir araç, önündeki tıra arkadan hızla çarptı. Feci trafik kazasında otomobil içerisinde bulunan yolculardan biri bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32, Antalya 28, Samsun 26, Sivas ve Erzurum 25, Mardin 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün toplanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, BYD firmasının Türkiye'deki yatırım anlaşmasının tüm koşul, yükümlülük ve devlet teminatlarıyla aynen geçerli olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 5 ayında 40 ilde ihracatın arttığını, 21 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo 7. Beraberliğimiz devam ediyor. Hemen şöyle bakıyorum. Kim var? Kim var? Oh, kahveler gelmiş. Gaziantep'te Derya Hanımcığım. Harika görünüyor valla. Eşi için ve ailesi için şarkı istiyor. Canımın parçası dört çocuklarım için gelsin demiş. Gelsin tabii ki. Aa, hemen gönderirim.

Ay ay ay ay, nasıl güzel sözler değil mi? Özellikle kime gelsin? Ayşe Kızılcahamam diyalizde. Ay Allah şifa versin. Sağlık diliyorum size. Diyaliz çalışanlarına ve hastalarına da şarkı istiyor. Bütün herkese sağlık şifa diliyorum nerede varsa. Özellikle Fatma Baki'ye gelsin demiş. Tabii ki gelsin.

çok seviyorum. Türkiye'nin ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Denizli'de kim var bizimle? Ay ne dikiyorsunuz? Ajda Köroğlu. Kendisi için şarkı istiyor. Ay değilim yayınladım. Ne çok sevildi şarkı Mebrure. Değilimi yayınladım. Duymuşsunuzdur herhalde. Ay ne dikiyorsunuz bana? Bana da bak yalnız merak ediyorum. Ay ne dikiyorsunuz bana da söyle. Ben de bileyim. Bursa Gemlik'te Deniz Eren var. Sıradaki şarkıyı sevgiliye gelsin rica etsem diyor. Yani gelsin tabii duyuyorsa. Hani benim için sorun değil. Ay çok güzel bir manzara. Eda Hanım, efendim dinliyorum size. Hayat hızla akıyor çoğu zaman. Kendimize zaman ayırmamız gerekiyor der. Çarcuma'da Muhammed Bey, Almanya Köln'de bulunan Hatice Hanım'a bir selam gönderelim mi diyor. Vallahi gönderelim. Hatice Hanımcığım duyuyor musunuz bizi? Bir selam gönderiyoruz size. Almanya'ya pozitif olmaya çalışalım her zaman demiş. Bu da herhalde size olan notudur. Yani bir de şarkı da cevap verecek diyor ki yani önümüzde daha kaç kiraz mevsimi var göreceğimiz. O yüzden ona göre adım atmak lazım. Hayat hızlı akıyor, doğru söylüyorsunuz. Adım.

0: yaz mevsimi.
1: Eda abla, ben Sakarya'da Yasemin. Yasemin'cim, beni görmüyorsun diyor. Gördüm ya. Sen fotoğraf atmamışsın. Ataydın görürdüm. Bunlar nedir?

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirdi. Osmanlı topraklarında uygulanan varyolasyon yöntemini modernleştiren Edward Jenner bugün aşının babası olarak bilinir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.
5: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
6: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Bravo Vodafone.
7: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: Kartiz.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Satranç takımı boyuyorsun. Ay çok güzel. E hadi bakalım, bol kazançlı olsun. Zonguldak'ta Burak, komutanıma istiyorum şarkı demiş. Nitan Aras, gönderelim tabii ki. Sultan Gazi'de kim var? Mehmet Şah var, benden şarkı isteyen. İstanbul'da mı, doğru mu okuyorum? Ay ismi görmüyorum. Mesajları yazıyorsunuz, isim de yazın lütfen. Tekstil atölyesinde Konya'da Sevgi Hanım bütün arkadaşları için şarkı istemiş. Vallahi hepsinin fotoğrafını da göndermiş. Kolaylıklar diliyorum size de. Eda abla diye kim seslenmiş bana? Bakayım şöyle bir. Ay hanımlar, maşallah size. Sivas'ta Tuğçe var. Arabada bizi dinliyor. Sıradaki şarkı yanında İknur. Evet, yeğeniymiş İknur. Onun için istiyor. Umarım her şey görününce olur demiş. Beni de oku diye yazmış. Vallahi okudum hanımlar, harika görünüyorsunuz. Maşallah size.

Erol Mert Bolu'dan sevgiler saygılar göndermiş, saygı bizden, sağolunuz. Sessizce dinliyorum seni sarı papatyam diyor. Edirne'den selamlar gönderen, sesini duymak içimi rahatlatıyor diyen Seher Hanım, çok teşekkür ederim. İskenderun'da Mehmet Bey var, Mehmet Akyavuz, eşi ve çocukları için şarkı rica ediyor. Gönderelim tabii. Çorum'da Dilek Hanım var, eşi Levent Büyük Ateş, Büyük Taş düzeltiyorum. Onun için şarkı rica etmiş.

Seni düşünüyorum. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerle beraberdi. Keyifli şarkılardan biriydi. Çıkmaz bir sokaktayız, yolumuzu da kaybetmişiz. Acaba nereden çıkarız da kendimizi kurtarırız der Semih Cenk.

Bu şarkıyı dinlerken vallahi Furkan ve Nil gelecek aklıma. Ay çok seviyorum ikisini de. Dünya şekeri. Mesai arkadaşlarımız da bana niye diyorum ki sen benim kızımsın. Çok tatlı çünkü. Ve bu güzel şarkıyla birlikte veda saatidir, veda vaktidir. Edalı saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Genç da huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosunda Radyo Eda'da buluşacağız. O zaman kendinize dikkat edin. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Vakıf Bank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

0: futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ama kafile ile birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın kamptan ayrıldığını açıkladı. Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için 120 milyon avroluk dev teklif yapıldı. Beşiktaş, İngiliz yıldız Sancho için yeniden harekete geçti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.742 puan seviyesinde. Amerikan doları 46.15, euro 53.33. Gram altın 6.071 lira, Brent petrolün varil fiyatı 94.24 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Muğla Denizli yolunun 22-27. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Keşan Gelibolu yolunun 70-71. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bir reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Reklam.

Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Banknot. Karşılığı Merkez Bankası tarafından garanti edilen kağıttan yapılmış ödeme aracı. Yani bildiğimiz kağıt paradır.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
5: uzmanı. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hedefe ulaştınız.
9: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: CHP Parti Meclisi bugün toplanıyor. Toplantıda kurultay sürecinin ele alınması bekleniyordu. Özgür Özel ekibi toplantı öncesinde parti meclisinden istifa ettiklerini duyurdu. Parti sözcüsü Müslüm Sarı parti meclisinin yine de toplanacağını açıkladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu 9 ismi ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Tanju Özcan hakkında bir kadın çalışan tarafından yapılan şikayet üzerine cinsel saldırı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Dosyada Özcan'ın yanı sıra belediyedeki bazı görevliler de yer alıyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Kenan Doğulu, eşi oyuncu Beren Saat ve Enis Arıkan'ın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi vatandaşları tehdit eden ve yeni nesil suç örgütleri olarak tanımladığı yapılarla mücadelede kararlı olduklarını belirtti. Onları eylem yapamaz veya vatandaşı rahatsız edemez bir pozisyona, bir duruma getireceğiz dedi. Amerika İran'a bir kez daha saldırdı. Birçok bölgede gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran'sa Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını, boğazdan geçmeye çalışan iki geminin vurulduğunu açıkladı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %58 seviyesinde. D100 Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde sol şeritte trafik kazası var. Büyükdere Caddesi Gültepe Zincirlikuyu yönünde sağ şeritte araç arızası söz konusu, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik her iki yönde yoğun akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka faizi sabit bıraktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri BYD firmasının Türkiye'deki yatırım anlaşmasının tüm koşul, yükümlülük ve devlet teminatlarıyla aynen geçerli olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 5 ayında 40 ilde ihracatın arttığını, 21 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.
0: Halkbank'ın

0: Oto Pratik.
1: Meteorolojiye göre Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32, Antalya 28, Samsun 26, Sivas ve Erzurum 25, Mardin 33 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
6: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
7: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge

aynen öyle. Hem yarın ne getirir belli değil, hem de yarına çıkacağımız belli değil. Onun için kıymet bilmek lazım, hem anların hem de insanların. Evet. Hoş geldiniz. Radyo 7'desiniz. Talha Bora Öge namı diğer gölge ben, gündüz 14-16 gece 24.02 huzurlarınızdayım. Allah'ım yüreğimi gönlümü ferahlatsın, işimi kolaylaştırsın, sözlerim doğru anlaşılsın. Şöyle içerlerden bir merhaba yurt içine yurt dışına.

Evet, programda acı gerçeklerden bahsetsem de zaman zaman iyi düşün, iyi olsun da diyorum ama şunu da biliyorum, bazen olmaz. Yapamazsın. Hayata böyle hep iyi tarafından bakamazsın. Tam bu şarkıdaki gibi ortalık beynin gönlün yangın yeridir.

0: Sürekli dinleyicilerimiz var ama aramıza yeni katılanlar var. Her biriniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Duyanlar duymayana söylesin. Ne diyecekler? Radyo 7'de.
1: Gölge sizlerle.
0: Aynen öyle. Bu arada sosyal medya alemine de duyurdum. Yayındayım dedim. O paylaşımın altına adını ve şehrini yazsın.

Ne çok insan var değil mi? Her gece dualarla sarıp sarmaladığın. Ve ne çok insan var. Ya bunu bana nasıl yaptı diye bir türlü unutamadığın. Ve evet, böyle yüreğinde yanan ne çok haksızlık var. Hesabını mahşere bıraktığın. Doğrudur, söz yetmez. Ah etsen bile etmez. Çok şükür ki hepsini

0: Evet, yayındayım dedim, adınızı şehrinizi yazın dedim. Orhan Demirhan Çanakkale'den, Dede Bey Denizli'den, Ankara Kahraman Kazan'dan İsmail, Allah işini gücünü rast getirsin demiş, eyvallah cümlemizin.
1: Kalbimiz temiz.
0: Konya Ilgın'dan Mevlüt, Yaşar Ustam'la çalışmaya devam demiş. Derya Hanım Beylikdüzü'nden, bakın her yerdeyiz maşallah. Baki isimli bir dinleyicimiz İstanbul'dan Antalya'ya yolculuk yapacakmış. Yol

Bu önce hep radyoyu da dinlerim inşallah diyor. Evet, bunun en iyi yollarından biri uygulamamızı indirmek. Demedi demeyin. Evet, vericilerimiz var çoğu yerde ama tıkandığınız noktada uygulama çok iyi bir çözüm. Mutlaka indirin.

senin de yüreğin şöyle mi diyor? Bulamazsam aradığım samimiyeti, iyi niyeti ve şüphe götürürse akıbeti, sessiz sedasız, toz kaldırmadan, kalp kırmadan, daha çok ortamı bulandırmadan çeker giderim insanların hayatından. Yarısına değmezmiş derim, diğer yarısını da tanıyamamışım derim ve kabullenirim. Hiçbir yorumum olmaz, sadece dönüp arkama gülümserim.

Da en değerli kabiliyet sanırım insanın kendini toparlama ve onarma yeteneği olsa gerek. Çünkü en yakının bile bilmezken içinde nelerin parçalandığını ya da kırıldığını en iyi yine sen bilirsin. Yani değerli dinleyicimiz, hangi tecrübeyi, hangi acıyı, hangi yalanı, hangi yarayı, hangi ahı, hangi sevdaya ve kimi nereye koyacağını yine sen bilirsin.

0: Vallahi.
1: Tavsiyenin kralı şu: anlamak istemeyen için yormayacaksın kendini. Yani yaptıkları haksızlıkları, söyledikleri yalanları yüzüne çarpmak istediğin çok insan vardır çevrende. Kimine anlamaz diye susarsın, kimine de şöyle bakarsın, anlatacak yüz bulamazsın. Allah Allah.
2: Gölge sizlerle.

0: Hala Bora Öge.
1: Namı diğer gölge yayında.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor. Gölge, gölge, gölge.
3: Dokuhom'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
4: Bal bal hepsi dokuda bal.
5: Yedi.
6: Vakıfbank Winov sunar.
7: Menkul kıymet. Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağ temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır.
6: Vakıfbank Winov sundu.
8: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
9: Reklam.
10: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Velcare Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Martins.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Baba bu ne bayramı?
5: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

Şöyle bir mesajlarınıza bakmak istiyorum. Bu arada ben mesajlarınızın hepsini okuyorum, çok önemsiyorum. Programda sıkılmayasınız diye sınırlı sayıda rastgele okuyorum. Tabii bu arada ilginize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlarınız var. İntrom ne kadar? Çok yokmuş. Şöyle yapalım. Evet, Güçer Bakar İstanbul Anadolu yakasından selamlar demiş. Merzifon'dan İbrahim, Hollanda Harderwijk'ten Ömer, eşime çocuklarıma diyor, pekala. Evet, Mersin'de teknik problem var yayınımızda. Uygulamadan dinleyenler var. İletirim arkadaşlarımıza, hiç merak etmeyin. Bozok Diyarı Yozgat Merkez'den dinliyorum demiş Hacı Ali Beyefendi. Kahramanmaraş'ta öyle bir şehir ki, Hatice Hanım da yazmış, hem dondurma şehri hem edebiyat şehri, değil mi? Selam olsun Kahramanmaraş'a, edelere. Niğde'den Gülafer selamlar, mükemmel yayın demiş. Filiz'ime sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı. Sirtillo İsmail Yalçın. Her yerdeyiz maşallah.

Olayları kişisel algılama. Rüzgar estiği için eser, sen yoluna çıktın diye değil. O olumsuz hal senin yerinde başkası da olsaydı olacaktı.

Bu telli turnamı her dinlediğimde bu cümleye vuruluyorum, çok seviyorum ya. Ne kadar güzel bir bakış açısı değil mi? Ben yandım, o yanmaz. Değil mi? İnsan böyle dedikçe Allah kim için bunu diyorsa onu da yanmaktan korur, ama bunu söyleyeni de korur. Ne güzel. Digergam olmak aslında o bencilin istediği şey var ya, hep kazanmak, hep kazanmak. Eğer gerçekten bunun derdinde olsa bir insan, gerçi işte derdinde olmayan başkasının derdinde oluyor. Sonuç itibariyle asıl kazanan oluyor, değil mi?

0: bu gece.
1: Burası Radyo 7, Gölge Sizlerle programı. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Benim bildiğim kadarıyla günde 2 program bizde, çok şükür sizin teveccühünüzle. Şimdi bazıları durduk yere kendini suçluyorsa, hangi konuda? Şu konuda. Onlara bir yüreklerine su serpelim. Diyelim ki ilişkin kötüleşti. Bu senin de kötü olduğun anlamına gelmez. Yani kaliteli bir gömlekle kaliteli bir ceket birbirine uymayabilir. İyi insanların kötü ilişkileri olabilir. Aynen kötü insanların iyi ilişkileri olabildiği gibi.

Şimdi bu türküde Karacaoğlan'ın adı geçince Karacaoğlan'dan size bir şiir okuyayım ve çok sevdiğim bir türküyü dinleteyim beraberinde. Ağacı neyse özünden olur, yiğidi neyse sözünden olur. İl için ağlayan gözünden olur, ağlama hey gözün yaşı sevdiğim, gözü yaşın sevdiğim. Yavru keklik gibi kaynar eğlenir, mis kokulu yağlarla yağlanır. Sabah akşam türlü türlü yazma bağlanır, eğip geçer yeşil başın sevdiğim.

0: Vay.
1: Sevda güneşiyle buluşan ağaç, sonbaharda çiçek açar bir tanem. Bir tebessüm olur bin derde ilaç, aşk bakidir, her şey geçer bir tanem.

0: Allah Allah. Birazdan mesajlarınızı okuyacağım ama önce diyeceğim ki, bilmiyorum ulan nasibime düşen daha kaç nefes var.
1: Çok teşekkürler.
0: Kimler gözümden akan yaşım, kimler dilimde vahım, daha kimler yüreğimde imtihanım olur. Nereden bileyim? Kimlerin varlığına şükrederim, bilmem kimler daha sabrım olur. Yolum kimlerle kesişir, bilmem daha kaç yalnızlığım olur. Bildiğim bir şey var ama, o da hakkımda hayırlısını istemek. Kimseye yük olmadan, kimseye dert olmadan, şu dünyadan tertemiz göçüp gitmek.

Sevgili dostlar, köylerde dinleniyoruz. Mesela Senay abim Fatsa Örenci köyünde Seyfettin amcanın misafiri. Böyle fotoğraf atmışlar. Masada çay, Allah Allah. Tabiatın göbeğinde. Mis gibi hava. Fotoğraftan kuş seslerini duyuyorsun, öyle yani. Pekala, diğer yandan geçtiğimiz günlerde böyle Antalya'ya doğru giderken uğramıştım. Böyle önce Konya yaptım, Konya'dan Antalya yaptım. Kızılören'de sevgili Ali ve Musa'ya da selam edelim. Facebook sayfamızda yüzlerce mesaj var. Muhteşem bir ilginiz var. Vay be, Adana'dan Erman, her yerdeyiz. Aydın'dan Hatice, Müzeyyen İzmir'den. Ayten Özcan sevgiler demiş. Yine Gazi Emir'den Özkan Umman. Eksik olmayın.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'le. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Muğla Denizli yolunun 22-27. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Keşan Gelibolu yolunun 70-71. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
5: Reklam.
6: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
7: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru
8: hava uzmanı. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
9: Shop'a ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutarsın? Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
12: Baba bu ne bayramı?
13: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun,

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylı

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Sevgili dostlar, canlar, bir çiçeğe güzelce bakışın da yeni bir çiçektir şimdi, düşünebiliyor musun? Güzellik, güzellik doğuruyor. Güzel gören, gördüğü güzelden daha güzel olur. Allah Allah. Çiçek olan da Allah'ın izniyle çiçek olur. Madem derdin meyve vermek, o zaman bakacaksan çiçek gibi bakacak, çiçek gibi olacaksın.

Sıradaki şarkı içimdeki ateş diyecek. Bu bana şunu hatırlattı. Diyor ya, artık ben de sıkıldım güçlü görünmekten. İçim düğüm düğümken hep başka düğümleri çözmekten. Herkese yetişmekten ama kendime geç kalmaktan. Eskiden olsa bir şekilde yakasından tutardım hayatın. Ama şimdi tutunduğum her hayat elimde kalıyor. Ya benim gücüm tükendi, ya da hayatın karşıma çıkardığı yürekler eskisine göre daha acımaz. Hak etmeyenler en konforlu kalplerde safa sürerken, ben hep iyi halden tahliye ediliyorum yüreklerden.

Şimdi başladık, evet, hepimiz bir şekilde başladık. Bu bize bahşedildi. Bize verildi. Sonsa işte o bahşedilenin nezaketle geri alınması. İşte bu başlamayla son arasında bir yol var ya, sevgili dostlar, o yolu yürüyüşümüz bizim bir nevi şiirimiz. Her adım bir söz. Hepsi bir iradeyi ortaya koyuş. Haliyle çok ama çok iyi değerlendirmek lazım.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Şunu bal gibi biliyorum. Programı ilk kez dinleyen, aramıza yeni katılan, sesimi ilk kez duyan biri ben şunu söylediğim zaman garipsiyor. Ya da programda dua edişime denk geldiğinde garipsiyor. Bu şarkılarla, türkülerle nasıl oluyor diye çok mesaj geldiği için biliyorum. Bu program duayla başlıyor, duayla bitiriyor. Ve son 10 dakika, yani dua vakti, bilen biliyor. Ve diyorum ki, Rabbim, Hazreti İbrahim'in o mübarek ayaklarına gülleri serdiğin gibi, Hazreti Yakub'a kaybettim dediği anda Hazreti Yusuf'u verdiğin gibi, Hazreti Eyyub'un yüzünü sabrının sonunda güldürdüğün gibi, Hazreti Nuh'u tufanlardan kurtarıp da selamete çıkardığın gibi, senin de kitabımızda çünkü Allah affedicidir, çok bağışlayıcıdır diye bildirdiğin gibi, biz de zor günlerimizde senin affına, merhametine, yardımına muhtaçız. Huzuru ülkemizden, hayırları üzerimizden, şefkatini sevdiklerimizden esirgeme. Amin. Hep söylerim, bazen dua eden dilin hürmetine, bazen de amin diyen dilin hürmetine dualar kabul oluverir. Amin de. Sen de amine esirgeme. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa yine buluşacağız. Malum gündüz 14, gece 24. Şiir programı değil bu ama şiir gibi bir program. Haliyle saati de şiir gibi. 14 ve 24. Peki, buluşacağımız ana kadar hatırla. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar bendeniz, gölgenizden şimdilik. Eyvallah.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Bay bay. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Deniz Mark soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada Deniz Bank burada. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Radyo 7 Haber.
1: CHP'de Özgür Özel'in ekibinde yer alan 28 parti meclis üyesi görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Bu toplu istifa kararı parti kulislerinde ve yönetim kademesinde büyük bir hareketliliğe neden oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Adana İl Teşkilatı'nın resmen feshedildiğini açıkladı. Alınan karar doğrultusunda boşalan Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığı bildirildi. İstanbul Esenler'de bir banka ATM'sinin kasasından 500 bin lira çalan zanlı polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'daki askeri gerilimi zirveye tırmandıracak yeni bir açıklamada bulundu. Trump, ABD ordusunun bu gece İran'ı çok sert bir şekilde vuracağını kamuoyuna ilan etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Yosef Aoun, İsrail'le yürütülen diplomatik müzakerelere ilişkin kararlılık mesajı verdi. Aoun, tüm dış baskılara rağmen masadan çekilmeyeceklerini ve süreci Lübnan'ın çıkarları doğrultusunda yürüteceklerini söyledi. Nijerya'da son günlerde hızla artış gösteren toplu kaçırma olayları nedeniyle güvenlik alarmı verildi. Hükümet, öğrencilerin can güvenliğini korumak amacıyla bazı eyaletlerdeki eğitim kurumlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ama kafile ile birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın kamptan ayrıldığını açıkladı. Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için 120 milyon avroluk dev teklif yapıldı. Beşiktaş, İngiliz yıldız Sancho için yeniden harekete geçti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,16, avro 53,39, gram altın 6054, çeyrek altın 9967 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.587 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor.
1: Arvento yol

0: dersin.
1: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
2: Reklam.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: temizlik doğasında var.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam.

olanlardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve yine şöyle güzel saatler bizim için özel olan ama içinin dop dolu olduğu bu güzel saatler işte başladı. Aşkın Sesi bendeniz ben Hars Ağrıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'limize hoş geldiniz. Zaten burada olanlar selamlar efendim, saygılar.

Evet, bir gün yarım kalmış birçok şey olacak. Devam ettirilmesi gereken ama bizim gitmemiz gerekecek. İşte öyle güzel bir şarkıydı, dinledik ve devam ediyoruz. Barış Manço'nun kendi sesinden de şöyle güzel bir eser dinleyelim ki en sevdiklerimizden biri. Ömrümün sonbaharında dinledik, şimdi de Gülpembe, Radyo 7'de.

yürek de yüreğe de iyi dayanmak lazım, iyi güvenmek, ona iyi davranmak lazım. Sevgili can bağları dayansın da nereye kadar dayansın, değil mi? Yani onu da korumak, muhafaza etmek lazım biraz. Yoksa dayan yüreğimle olmuyor.

damla uykunuz, iki damla huzurunuz ve kısmet olursa diye başlayan iki damlacık ömrünüz var. Şunun şurasında, değil mi? Kendini vazgeçilmez zannedenler için vazgeçmeyin kendinizden. Güzel sabahlar istiyorsanız eğer, geceleri varlığıyla sizi mutlu eden yüreklere sarılın. Ne istediğini bilmeyenlere değil be cancağızım.

senden gelsin, ölüm başım gözüm üstüne, al ömrümü koy ömrünün üstüne. Böylesine sevmek. İşte böylesi seveceksen eğer, şuna da dikkat etmen gerekiyor. Seveceksen öyle birini seveceksin ki ihanet nedir bilmeyecek ve her ne olursa olsun senden asla gitmeyecek.

çıkıp gelsen. Nisan yağmuru, Nisan yağmurlarını da geride bıraktık. Bulduk Haziran'ı, Mayıs'ı da geride bıraktık. Ve Haziran'dayız. Artık yazı yoğun bir şekilde, değil mi, sıcaklarını bol bol hissederek yaşamaya başladık. İnşallah nice yazlar görmeyi nasip etsin Rabbim, ama her bir güzelliği de aynı güzel şekilde yaşayıp tamamlamayı nasip etsin.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 46,15, avro 53,36, gram altın 6048, çeyrek altın 9956 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.586 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Vakıfbank Winov sunar.
6: Yatırım fonları. Yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan birikimlerle oluşan portföyün yine yatırımcılar adına çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesiyle oluşan mal varlıklarıdır.
5: Vakıfbank Vino sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
8: Reklam.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.
11: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
12: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
13: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil.

0: 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

0: de Multi Enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji,
2: Orzakstan. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
10: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Bir reklam.
13: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
14: Senin yanında Akbank.
15: Reklam.
16: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

güzel eserler değil mi? Bir ardına keyifle dinledik sevgili Can Bağları ve şimdi yine çok özel. Bu da yine Gücüm Yetene Kadar. Çok naif bir eserdir, sevdiğimiz bir eser. Hadi beraber.

Öyle her birimiz uzun bir seferdeyiz ve gücümüzün yettiğince hepsini de güzel karşılamaya çalışıyoruz, öyle değil mi sevgili Can Bağları? Bir insanın yüreğinde ne kadar varsak biliriz ki umrunda da o kadar oluruz. Yüreğinde yoksan umrunda da değilsindir. Aşk ola.

sözünü tartarak söylemek diye bir tabir vardır. Evet, çok önemlidir, çok. Sözünü tartmadan söyleyebiliyorsan eğer, aldığın cevaptan da incinmeyeceksin. Sözünü tartmadan geldiği gibi, olduğu gibi lang diye, değil mi? Yok, olmamalı. Sözünü tartarak, karşı tarafla, evet, empati kurarak o cümleyi sarf etmeli. Yoksa o cümle senin hakimin olur.

0: değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam.
6: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
11: Aşkı kalbimi.
12: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
13: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
14: Pilot Garaj Auto Expertiz.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
16: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
15: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: birinden birini kazanma şansı.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Vanli'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
6: Migros yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan, İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür dedi. Amerika Başkanı Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleneceğini belirtti. İran'ın petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip Hark Adası'nın ele geçirileceğini öne sürdü. Ağrı'nın Hamur ilçesinde okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan 7 Haziran'da evinde ölü bulundu. Kayıtlara intihar olarak geçen ölümün kesin nedenini otopsi raporu belirleyecek. Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin'in araç muayene istasyonundaki kavga sonrası hayatını kaybetmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada zanlılar hakim karşısına çıktı. Tutuklu 2 sanıktan birinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Yaz aylarının gelmesiyle kene vakalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar özellikle kırsal alanlarda bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranını %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası rezervleri 159,4 milyar dolar oldu. Avrupa Merkez Bankası politika faizini 25 bas puan artırdı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1/5. kilometreleri, Ünye Fatsa Yolu'nun 29-31. kilometreleri, Çanakkale Çan Yolu'nun 25-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu, modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak. Reklam.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Bir reklam.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Reklam.
9: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Ve Güllü'nün o güçlü yorumunu dinledik. Radyo 7'de sevgili Can Bağları ve şimdi de yine bir başka güçlü yoruma geçiyoruz. O da Ebru Gündeş. Evet, sevenlerine öncelikle peşin peşin armağanım olsun ve devam edelim. İnsanlarla münasebetimiz çok kıymetli, çok önemli. Çünkü nerede duracağını bilmeyen insanlar olursa biraz tehlikeli olabiliyor sevgili Can Bağları, biliyorsunuz. Ateşle münasebetin gibi olması gerektiği söylenir hep. Çok uzaklaşma ki donmayasın, çok yaklaşma ki.

senden iyiyim işte efendim, güzel şarkı. Vakitsiz gelenler için ya da vakitsiz gidenler için armağan etmiş olalım. Vakitsiz gelip de huzur mutluluk getirdiyse sorun yok. Ama vaktinde de gelse huzursuzluk ve zorluk, nahoşluk getiriyorsa zaten gelmesin. Vaktinde gelmesin yani, önemli değil. Ne dersiniz?

Radyo 7'de Uğur Işılak sizlerleydi, sen yoksun diye. Ve şimdi Minik Serçe. İnsan başkasının yanlışını teraziye koymadan önce, ki hep başkasının yanlışını önce teraziye koyuyorlar değil mi şimdilerde şöyle baktığımızda? Yok. Önce diğer kefeye kendimizi koymamız gerekiyor. Ne kadar doğruyum? Ben bunu yaptım mı, yapmadım mı diye bir gözden geçirmek lazım.

sevilen şarkılardandır. Seninle olmak var ya. Ve sizler de bu güzel şarkılara mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili Can Bağlar'a. Sevdiklerinizi armağan edebilirsiniz. 0507 977 0101, Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gönderin gelsin mesajlarınızı. 0507 977 0101.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
5: uzmanı. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
7: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla. Pilot Garaj
8: Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Van Bi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Bir reklam.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
10: Reklam.
11: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
12: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
13: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

0507-977-0101'den gelen mesajlar. Sevgili Gülşah, senin için hemen bu güzel eseri armağan edelim ve sevdiklerin için. Artı Yeliz Hanım, sizin için de tüm sevdikleriniz ve aile fertleriniz için armağan ediyorum.

şarkı o günlerde çok hoşumuza gidiyor değil mi? Efendim devam edelim yine bu güzel şarkılarla. 0507 977 0101. Bakıyorum mesajlara. Balıkesir'den Türkan Sarı, canım eşim Orhan'ıma gelsin demiş. Yayınlar dilerim, ben Merve Eylül, Eskişehir L tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan nişanlım Baki Kıroğlu'na sevgimi ve hasretimi iletiyorum demiş. Aşkımıza gelsin demiş. Kırıkkale'den Yılmaz Ürün, Yasin kardeşime armağan olsun demiş. Yasin kardeşimize de, tüm sevdiklerinize de armağan edelim.

kalpli insan sevgisini belli eder, öyle değil mi? İçi dışı birdir. Fesat insan öyle değildir ama. Şöyle bir burun kıvırır, iğneleyici konuşur. Sinsi, genelde susar ve senin açığını kollar. Allah bizi hayırlı insanlarla buluştursun, karşılaştırsın, hemhal etsin. Böylelerinden fersah fersah uzak etsin. Ama temiz kalpli insanlar da etrafımızda bol miktarda olsun. Rabbim onların sayılarını çoğaltsın.

Dursun Bey, sizin için özellikle İbrahim Tatlıses'e gönderdim ve şimdi devam edelim yine güzel mesajlarınızla. Selamlar, yayınlar. Kütahya'dan Ömer, eşim Elif ve oğlum Eymen için demiş. Eşimi ve oğlumu çok seviyorum demiş, Rabbim ayırmasın, ne güzel. Merhabalar kız bacım demiş, dinlemek istediğim şarkıları hissediyorsun. Teşekkür ederim demiş. Bugün kendim için istiyorum, yayınlarsan sevinirim. Türkü modundayım şu an, Başakşehir'den Hatice, ben seviyorsun demiş. Selam olsun Hatice'ye, sevgili Hatice kardeşimize ve Özcan Deniz, vazgeç gönlüm.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Velcare Seramit Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
4: Baba bu ne bayramı?
5: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: taraftarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros.

0: Radyo 7 Haber.
1: CHP'deki iç savaş karşılıklı hamlelerle sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in 9 kurmayı için ihraç kılıcı çekmişti. Özel'in karşı hamlesi parti meclisi toplantısı öncesi geldi. Özel'le birlikte hareket eden 28 üye topluca istifa etti. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dosya kabarıyor. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan'ın da olduğu 23 isim gözaltına alındı. Yakalanamayan 4 kişi ise firari olarak aranıyor. Liselere geçiş sınavına artık saatler kaldı. Ortaokul öğrencileri için heyecan dorukta, uzmanlardan sınav öncesi beslenmeye dikkat uyarısı geldi. Amerika Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, Amerika'nın İran'ı bu gece çok sert vuracağını belirterek, İran ordusunun büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini iddia etti. Orta Doğu'daki ateş altını eritti. Savaş başladığından bu yana altın %25 değer kaybetti. Bugün 6 bin liranın altına düşen sarı metaldeki kan kaybı kafaları karıştırdı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak olan A milli futbol takımı mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Atilla Gerin getirildi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen şampiyonasında adını çeyrek finale yazdırdı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.743 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.15, euro 53.28, gram altın 6.072 lira, Brent petrolün varil fiyatı 95,33 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32, Antalya 28, Trabzon 23, Kars 20, Mardin 32 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. D100 Şirinevler Yenibosna yönünde sağ şeritte trafik kazası var. D100 Mecidiyeköy Çağlayan yönünde ise sağ şeritte araç arızası konusu sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk var. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray istikameti. Bağlantı yolu Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı yönü, Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na ve Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yoğunluk söz konusu.
5: Arvento yol

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: doğasında var.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Umran Oto Expert. 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Bir reklam.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

ki hep öyle olur. Değeri, kıymeti gittiğinde anlaşılır. Bittiğinde anlaşılır. Öldüğünde anlaşılır. Ama yani bu anlaşılmak pek de kıymetli değil. Her şey bittikten sonra, gittikten sonra, öldükten sonra bir anlamı yok. Anı yaşamak lazım. Anında bildirmek, kıymetini bildirmek, hissettirmek lazım bence aşk olan.

Evet, Müslüm Gürses'in o güzel şarkısını affedi dinledik ve şimdi de şöyle hemen devam edelim. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yerden ayrıldım. Kimler için? Hemen bakalım. Ablam ben Afyon'dan Beytullah. Beytullah Kırka. Canımdan çok sevdiğim, biricik sevdiğim Çiğdem'ime armağan ediyorum demiş. Çok seviyorum onu, bilirseniz. Hemen yerine ulaştırdık.

0507-977-0101'den gelen mesajlarla devam ediyorum yine. İyi yayınlar demiş Sadık Bey, tüm sevdikleri için Selçuk Balcı'dan demiş. Yanında bir de şöyle Suzan'la olsun, bir düet olarak göndereyim, olur mu efendim? Sevgiler, saygılar, kolaylıklar diliyorum tüm çalışanlara. İyi yayınlar, ben Ankara'dan Aslı Çimen, vazgeçilmezim Radyo 7 demiş. Kocama ve gelsin ve Revo canıma teşekkür ederim demiş. Peki, hemen ulaştırdık eski yara ve

çok sevenler durmasınlar ayrı gayrı. Ya araya da kötü karaçalılar girmesin tabii ki. Sevenleri kimse ayırmasın. Sevenler kadar güzel bir şey var mı bu dünyada? Sevenler çoğalsın ki hani insanlığını unutan taş kalpliler oluşmasın. Sevebildiği kadar kalp yumuşar ve güzelleşebiliyorsunuz. Yoksa taşlaşır.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranını %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası rezervleri 159,4 milyar dolar oldu. Avrupa Merkez Bankası politika faizini 25 bas puan artırdı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Baba, bu ne bayramı?
4: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

0: sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.
2: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden ebruliye devam ediyor. Hangi halı?

Duran dünya. Kötülerin de olmasın ya. Yani değil mi? Dünyanın iyilerin dünyası olsun. İyiler çoğunluk olsun. Onlar kazansın, onlar güzelleşsin, onlar iyi olsun, değil mi? Yani şimdi yine bir başka güzel, şöyle orta ritim güzel bir eserle devam edelim. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lu'da Aşkın Sesi, bendeniz ben.

benden selam söyle ve biz de selamla biz iletelim radyolarını yeni açmış olanlara. Selamlarla. Şimdi şöyle bir bakıyorum yine mesajlara. Selamlar. Şarkıyı Kums Life çalışanlarına armağan ediyorum demiş İbrahim Erkal'dan. Sizin için de hemen göndereyim efendim. Afyonkarahisar'dan Yusuf Göçer. Torunlarım Yusuf, Emir ve Gökçe için istiyorum demiş. Hemen gönderiyorum. Merhaba, bugün radyoda çalan tüm şarkılar İzmir'den eşim Mert'e gelsin. Benim kalbim zaten hep onun frekansında demiş.

Al ve çok Allah rahmet eylesin, çok sevdiğimiz özel seslerden biriydi. Şimdi yine şöyle güzel bir şarkı Hayk Avcı ile devam edelim. Radyo 7'mizde İskenderun'dan Demet Eskişehir'e seyahat ederken kuzenim Güzin'le dinliyoruz demiş. Radyo 7 ve ye ses veren canlara gelsin. Her birine ayrı ayrı selamlar olsun. Ve özellikle Hayk Avcı seçen kardeşimiz sevgili Şule, senin için de dinletelim. Bak çok güzel tevafuk oldu. Antalya Şam Çamgöy Mahallesi'nden Tuğba Efe, eşim Yusuf Efe'ye kızım ve oğlum için yayınlarsanız sevinirim. Allah iyilerle karşılaştırsın. Çiftçiyim demiş. Allah kolaylık versin. Amin efendim.

Bakıyorum gitmek deyince, evet gitmemiz gitme gerekiyor. Çünkü saatler hayli ilerlemiş ve sona gelmişiz efendim. Bugünlük de benden bu kadar. Son bir mesaj okuyayım. Merhabalar, ben hanım, iyi yayınlar. Rabbim kolaylıklar versin, amin. Siz de iyi ki varsınız. Radyo 7 ailesi olarak sizleri Amasya'dan dinliyorum demiş Murat kardeşimize selam olsun. Bütün eserleri Gül Güzel'ime armağan ediyorum ve onu çok seviyorum. Kendisinden çok özür diliyorum demiş. Ve onu da yerine ulaştırdık. Bugünlük de bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Reklam.

0: bile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Reklam.

Hayatta bazı şeylerin kıymetini sahipken anlayabilmek büyük bir şanstır. Bir dostun sesi, sevdiğin insanın varlığı ya da huzurla geçen sıradan bir gün. Çoğu zaman mutluluğu çok uzakta arıyoruz. Oysa bazen en büyük mutluluk elimizdekilerinin farkına varabilmektir. Hoş geldik, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize huzur dolu bir akşam diliyorum.

0: Güçlü görünmek her zaman güçlü olmak değildir. Bazı insanlar vardır, içlerinde fırtınalar koparken bile yüzlerinde sakin bir gülümseme taşırlar. Belki de gerçek dayanıklılık tam olarak budur. Kırılmadan değil, kırıldıktan sonra yeniden toparlanabilmektir. Allah herkese nasip eylesin. Bugün program boyunca yazılı mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Kimler nerelerde bizleri dinliyor? Şöyle varlığınızı hissettirin, olur mu? WhatsApp hattımız 0507 977 0101.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

Sevgi bazen küçük cümlelerde değil, küçük ayrıntılarda saklıdır. Bir hatır sormakta, bir bekleyişte, bir fedakarlıkta. Çünkü gerçek sevgi gösterişi istemez. Sessizce yaşar ve derin izler bırakır. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan tüm dinleyenlerimiz hayırlı yolculuklar. Rabbim kazadan beladan sizleri korusun. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim.

de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Herkesin kaderi farklı farklı, öyle değil mi? Hatay'a kucak dolusu sevgiler, selamlar. Belçika'da bulunan son sevdam Nihal için bir türkü çalar mısınız? Tabii ki bu güzel türküyü sizlere ve sevdiğinize armağan ettiğimizde belirtelim. Evet, Hamburg'dan sevgili İsmail Bey, hayatıma anlam katan çocuklarıma ve bana gelsin diyor. Gönderelim bu güzel eseri. Eskişehir'den, İskenderun'dan Demet Eskişehir'e seyahat eden kuzenim Güzin'le sizleri dinliyoruz demişsiniz. Hayırlı yolculuklarınız olsun.

0: hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1/5. kilometreleri, Ünye Fatsa yolunun 29-31. kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 25-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Evet, bilene sormakta her zaman fayda vardır. Gelecek hafta üniversite sınavına girecek olan Nur kardeşimiz tüm dinleyicilerimizden yürekten bir amin rica ediyor. Dualarımız ve enerjimiz seninle Nur kardeşim. Rabbim zihninin açıklığını versin inşallah. Radyoları başında, direksiyon başında, her nerede bizleri dinleyenlerimiz varsa Nur kardeşimiz için kalbinizden güçlü bir amin der misiniz? Bu güzel eser hem Nur'a hem de sizlere armağan olsun.

Evet, hayatı boyunca pişmanlıklarıyla yüzleşmekten korkan tüm dinleyenlerimiz, bu güzel esirde sizlere armağan edelim mi?

Keşkeler hayatın değişmeyen misafirleri, ama bazen insan geçmişi değiştiremediğini kabul ettiğinde inanın özgürleşiyor. Çünkü hayat ileriye doğru yaşanır, geriye bakarak denir.

Mardin'den Suzan Erzurum'da olan kardeşi Özgür'e ve tüm arkadaşlarına yürek dolusu selamlarını iletiyor. Dualarımız ve kalbimiz sizinle diyorlar. Sabırla ve umutla bekleyen tüm dostlarımıza selam olsun. Eskişehir'den Gözde hayatının anlamı Özkan Bey'e sevgilerini gönderiyor. İyi ki hayatımdasın demiş. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

Şevket Baymas'a sevenlerinden çok özel, hasret dolu bir selamı var. Onu çok özlediklerini söylüyorlar. Hasret zor ama biliriz ki gönüller bir olunca mesafeler sadece birer sayıdan ibaret kalır. Hatay Yayla Dağı'ndan Melih Arda Parmaksız kardeşimize ve yanındaki tüm arkadaşlarına selamlarını gönderiyor. Bu güzel eser de sizlere armağan olsun. Ümraniye'den Merve Hanım eşi Turgay Karadağ'a, Züleyha'nın Hazreti Yusuf'u beklediği sabırla bekliyorum seni diyor Atilla Kaya bizlerle.

Sakarya'dan Nurcan Hanım bizlerle büyük bir keyifle takip ediyormuş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve selamını Malatya'daki Ünal Koca Beyefendi'ye iletiyoruz. Aksaray'dan selam olsun denilmiş. Yayına güzellik katan değerli dinleyicimiz Ayşegül Hanım ve Leyla Hanım radyoları başında bizlerle birlikte bu güzel eseri sizlere armağan etmiş olalım. Samsun'dan Murat Bey Biricik Şehri Hanım'ın doğum gününü enişten dilekleriyle kutluyor. Bu güzel eserde sizlere armağan olsun. Doğum gününüz kutlu olsun.

Bazı sevgiler zamanla azalmıyor, öyle değil mi? Mevsimler değişir, yıllar geçer ama kalpteki yeri aynı kalır. Sevgisine sahip çıkan, koruyan herkese bu güzel esiri de armağan ederim.

Tokat'ta oğullarının basketbol maçından dönen tatlı bir aileye misafiriz. Yenildik ama her yenilgi bize yeni bir tecrübe kattı demişler. İşte şampiyon ruhu. Evet, tarihin ve mavinin buluştuğu güzel Çanakkale'ye sevgiler, selamlar. Demet Hanım bizlerle birlikte hayırlı akşamlar. İyi ki varsınız demiş, iyi ki sizler de varsınız Demet Hanım. Konya'dan, Mevlana diyarından Tuğba Canıoğlu, Ömer Faruk'a ve eşi Gülkan Bey'e onları çok sevdiklerini dile getiriyorlar. Bu güzel hisleri de sizlere armağan edelim.

Bazı hikayeler biter ama etkisi bitmez. İnsan yoluna devam eder ama içinde eksik kalan bir cümle yaşamaya devam eder. Serkan Kaya bizlerle birlikteydi. Hemen ardından Niran Ünsal'a kulak verelim. Bu güzel esirde tüm sağlık çalışanlarına armağan edelim. Hasta olan dinleyicilerimizi de unutmayalım. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Sivas'ta eşiyle birlikte bahçede bizi dinleyen değerli dinleyenimiz, şimdiki eser sizlere armağan olacak. Edirne'den Cansu kardeşimiz annesiyle birlikte bizleri dinliyorlar. Tüm dinleyenlere de bu güzel eseri armağan etmiş olalım. Çorum Osmancık'tan Zübeyir Bey selamlarını ve güzel dileklerini iletmiş. Bizden de Osmancık'ın toprağına, insanına ve Zübeyir Bey'in o güzel sıcak selamına ve aleyküm selam diyelim. Manisa Darcan Oto Yıkama ekibi işinin başında bizleri dinliyor. Tüm Manisa'ya selamlarını iletmişler. Allah kolaylıklar versin.

kimseden gidemem gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı

Kütahya Şephane'den Birol Caner Beyefendi muhteşem bir gün batımından tüm radyo severlere selamlarını iletmiş ve aleyküm selam. Samsun Bafra'dan sevgili Hasan kardeşimiz bu güzel eserde sana armağan oluyor. Şu an direksiyon başında Antalya'ya çok özlediği eşi Pataş Hanım'ın ve çocuklarının yanına seyahat eden Emrah Bey'e hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Ordu Korganlı'dan Nihat İdim Bey şu an gurbette Zonguldak'ta Sarı Ömer'le birlikte bizleri dinliyorlarmış. Bu güzel eserde sizlere armağan olsun.

Evet, Korkarım programında sonuna geldik sevgili dinleyenler. Ama yarın inşallah aynı saatte Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati kaldığı yerden huzurlarınızda olacak. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir gece diliyorum. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Yine çok özledik birbirimizi değil mi? Ne kadar yorgun olursam olayım, uykusuz olursam olayım, radyoya geldiğimde işler tamamen değişiyor. Şarkılarımı hazırlıyorum ve heyecanla yayın saatini bekliyorum. Tahmin ediyorum siz de öylesiniz. Radyolarınızın başında televizyonlar kapatıldı ya da sesi kısıldı. Yollarda olanlar vites küçülttü, yolu biraz daha uzatmaya çalıştı. Çünkü bu şarkılarla bu program ne kadar uzun sürerse o kadar iyi bizim için, öyle değil mi? Başlıyoruz.

0: bilmek için.
1: Kış boyunca büyük bir heyecanla beklediğimiz ve nedense son yıllarda geç gelen yaz mevsimini doya doya yaşıyoruz İstanbul'da. Sokaklarda yasemin çiçeklerinin kokusu, turkuaz renkli bir boğaz turistlerin ilgisini çekiyor. Herkesin ilgisini çekiyor. Cennet vatanımızın en güzel şehirlerinden birinden, içinden deniz geçen şehirden İstanbul'dan tüm dinleyenlerimize güzel bir gece dilekleriyle programımız başladı. Bu gecede WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Sıradaki bu harika şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Numaramızı birazdan vereceğim.

bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Nedir bu aşıkların çilesi böyle? O benim gökyüzüm, güneşim, ecelim, her şeyim. Şarkının sonunda ne duyduk? Aşıklar sürünür. Niye böyle oluyor değil mi? O kadar ince bir hesaba giriyor ki bazı insanlar, daha kazanmadan kaybetme korkusunu yaşıyor. Tıpkı bu eserde anlatıldığı gibi.

0: neler büyüttüm.
1: Diyorlar ki geleceğin kaygılarından ve geçmişin acılarından arınmadan mutlu olmak pek mümkün değil. Buna hepimizin aklı yatıyor ama bunu yönetebilmek, başarabilmek kolay değil, öyle değil mi? Mesajlarımızı okumaya başlayalım mı? İlk durağımız Kayseri olsun. Erkan yazıyor, eşim Neriman, oğlum Bedirhan ve Burak için güzel bir şarkı istiyorum. Sizi ailece severek dinliyoruz demiş. Aileniz de size mutluluklar dileyelim biz de. İyi geceler diyor Meryem. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Manisa'dan selamlar. Manisa'ya biz de selamlarımızı gönderelim. Kaan abi, annem için bir şarkı. Tüm annelerin ellerinden öperim. Poğaça yapıyoruz annemle, çıkın gelin diyor.

Halden anlamak diye çok güzel bir deyim var değil mi? Halden anlayan insanlar. Bu insanlardan bolca varsa çevremizde yaşamak çok daha kolay. Onlar halden anlarlar. Zaman zaman sinirli olursunuz, zaman zaman yorgun olursunuz. Onlar anlarlar, ona göre davranırlar. Allah sayılarını çoğaltsın. Mesajlarla devam edelim mi? Trabzon'a gidelim şimdi Vedat. Sıradaki parçayı yüreğimin gökkuşağı dileğime armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Kaan abi ben Gaziantep'ten Selver ilk defa yazıyorum. Sizden canım kızım Zeynep için bir şarkı istiyorum. Onu çok seviyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Allah bağışlasın kızınızı. Onunla beraber çok güzel sağlıklı bir yaşamınız olsun. Bu güzel şarkı da bizden hem size hem de Gaziantep'e armağanımız olsun.

öyledir. Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, konu komşuya, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Gece Ses Ver devam ediyor. Her gece olduğu gibi bu gecede yollarda dinleniyoruz. Hem kaptanlarımıza hem de yolculuk yapanlara bir selam gönderelim. Radyo 7'nin değerli ekibi de şu an Anadolu yollarında. Size daha net, daha kaliteli yayın ulaştırmak için vericilerimizi yeniliyoruz, sistemimizi yeniliyoruz, bakımını yapıyoruz. Başta yayın yönetmenimiz Oğuz Sivri olmak üzere vericiler bölümünden Mustafa Şafak, Yılmaz Muştal ve Bilal Yavuz'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Elinize kolunuza sağlık, kolay gelsin. Anadolu'ya tam kadro çıktık. Daha güçlü yayın, daha kaliteli yayınla kardeşlerimize en güzel şarkıları ulaştırmak için.

Derler ya, bir kurşun misali kimi değer de geçer, kimi deler de geçer diye. Sadece sevgili anlamında değil, hayatımıza giren çıkan yüzlerce insan oluyor değil mi? Her birinin bıraktığı iz farklı, kimi gerçekten büyük bir etki bırakıyor üzerimizde. Onları daha çok özlüyoruz, daha çok seviyoruz. Belki de hala hayatımızda o insanlar değil mi? Ne demişler, her şeyin yenisi, dostun eskisi makbuldür. Bir insanı tanımak kolay değil, çünkü güvenebilmek kolay değil. İnsanın yıllarını alıyor. Bu akşam da senin neyin kardeşim? Dün geceden beri dinliyoruz seni. Ben Ramazan Yavuz, Hasan Yeşil Kurt, Batman'dan selamlar. Biz de Batman'a selamlarımızı gönderelim. Yozgat'ta bizi dinlemekte olan oğlum Serkan Sakancı için bir şarkı istiyorum diyor Tülay Hanım memnuniyetle. Fransa'dan yazıyor dinleyicimiz, adını yazmayı unutmuş. Arifem seni çok seviyorum diyor. Arife Hanım, duydunuz mu? Fransa'dan size böyle bir ilanı aşk geldi. Bu güzel şarkıyı da size armağan edelim. Hadi bakalım.

WhatsApp'tan bize ulaştırdığınız yazılı mesajları okumaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ülkemizin şirin, küçük, çok güzel bir yeri Bolu. Hayırlı geceler Kaan kardeşim Bolu'dan Necmi'ye, tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Size de hayırlı yayınlar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Samsun Alaçam'dayız, Gökhan yazıyor. Sıradaki parçayı eşim Hatice'ye ve dünyalar güzeli kızlarıma armağan ediyorum. Sizleri seviyoruz, iyi geceler demiş, sevgimiz karşılıklı. Kocaeli'ndeyiz, Değirmendere'den Üzeyir. Eşim Hilal Koçak'ta sizi dinliyoruz, en güzel şarkılar ona gelsin demiş. Değirmendere'de çok güzel bir yer. Gitmediyseniz Kocaeli'nde orayı da ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu güzel şarkıyı da Değirmendere'ye armağan edelim. Bazen...

Derler ki kalpleri duygular birleştirir, fikirler ayırır diye. Karşınızdaki insanın ne hissettiğinizi siz de bildiğiniz zaman ona bakış açınız çok farklı hale geliyor. Elinizden geldiğince onun yanında olmak istiyorsunuz. Ona yardımcı olmak istiyorsunuz. Fikirler elbette ki farklı olacaktır. Orada yollar ayrılacaktır. Ama aynı acılarda kalpler gerçekten birleşiyor. Ve tecrübe şunu da öğretiyor insana. Hayatın o zorlu yollarından henüz geçmemiş olanlara karşı bir tahammül, bir tolerans gösteriyorsunuz. Onları hoşgörüyle karşılıyorsunuz. Bu da artısı.

Antalya'dayız. Antalya'dan Mavi Sıra'daki parçayı görevi başında nöbette olan gülünce gözlerinde kaybolduğum alimime armağan ediyorum demiş. Bunlar ne güzel sözler, mutluluklar diliyoruz size. Ben Merve, İstanbul Ümraniye'de çok sevdiğim eşim Turgay Karadağ'a armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi ve özlediğimi söyler misiniz? Memnuniyetle söyleriz. Kaan abi Hatay İskenderun'dan Erdoğan, sıradaki şarkıyı eşime, oğluma ve Radyo 7 çalışanlarına armağan ediyorum. Sesinizi bize ulaştıranlara gelsin. Seni çok seviyorum Kaan abi demiş. Ben de seni çok seviyorum kardeşim, teşekkür ederim. Sesimi size ulaştıranlar şu anda Adana'dan Gaziantep'e doğru yoldalar, sağ olsunlar. Az önce de bahsetmiştik, size daha net, daha kaliteli bir yayın ulaştırabilmek için.

0: Kimi ağlıyor, kimi gülüyor.
1: Satsam mı yoksa kaçsam?
2: Aşk için ne söylense yeridir. Kimi aşığa Bağdat sorulmaz demiş. Kimi aşkı bir akıl tutulması olarak görür. Kimi hayattaki en güzel şey olarak tarif eder. Şarkılar yazılır, uğruna kitaplar basılır, filmler çekilir. İstesek de istemesek de aşk hayatımızın tam merkezinde. Manisa Göl Marmara'dan Ali Yavuzer, güneş enerjisi işiyle uğraşıyoruz ve gece vardiyasında dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz? Hem size hem de tüm emekçi kardeşlerimize armağan edelim. İyi geceler, eşim Serhat Avdancı, kızım Esil Asu, oğlum Civan Mert'e. Ve bana armağan eder misiniz? Şu an evde son ses sizi dinliyoruz. Karabük Safranbolu'dan kucak dolusu sevgiler. Harika bir yerdesiniz. Yüreğinize sağlık demişler. Sizin de gönlünüze, elinize, kolunuza sağlık. Ailece size mutluluklar diliyoruz. Ailece bizi dinleyen kardeşlerimizin bize ulaşması bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu harika şarkıyı kabul ederseniz size de armağan ediyoruz.

be. Gaziantep'e sıradaki şarkıyı göndereceğiz. Kime armağan edeceğiz? Hemen okuyalım. Canımdan çok sevdiğim birisi Gaziantep'te şu an sizi dinliyor. İsmi Yunus Özer. Onu çok özlediğimi ve her şeyden çok sevdiğimi söyler misiniz diyor. Aleyna gönderiyor mesajı, söyledik bile. Şimdi Tekirdağ Çorlu'dayız. Kaan abi iyi geceler. Tekirdağ Çorlu'dan dinliyorum sizi. Sıradaki parçayı kendime ve anneme armağan ediyorum demiş. Mutluluklar diliyoruz. Bu güzel şarkıyı size de armağan edelim. Almanya Passau'dan selamlar. Tüm güzellikler sizinle olsun diyor. Ben Aydın Helimoğlu. Çok teşekkür ediyoruz Aydın Bey. Biz de hem Almanya'ya hem de yurt dışında bize kulak veren tüm gurbetçilere selamlarımızı gönderelim. Elazığ'dan selamlar. Ben Berna Yelda. Bugün eşimle evlilik yıl dönümümüz. Bize de özel bir parça çalar mısınız? Canımın içi, canımdan çok sevdiğim eşim Alice Sökmen'e ve bana gelsin demiş. Mutluluklar diliyoruz. Nice yıllara sağlıklı, huzurlu günler.

Sevdiğim bir söz var şöyle demiş düşünür. Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. Sadece beklemeyi bilmek değil, yeri geldiğinde mücadele etmeyi bilmek, yeri geldiğinde adım atmayı bilmek, aslında neyi ne zaman yapacağımızı bilmekle ilgili hayatın ta kendisi değil mi? Beklemek de her yiğidin harcı değil, öyle kolay değil sabredebilmek. Kayseri'den Seher ilk defa yazıyor bize. Alanya'da bulunan kardeşim Medine Kolsuz ve yanında bulunan arkadaşları Zübeyde Demir, Esra Zeynep Uzun ve Zeynep Bingöl'e gelsin sıradaki şarkı demiş. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Tüm gün bizi dinleyen bir başka dinleyicimiz var. Mesajını az sonra sizlerle paylaşacağım. Ama önce...

Manisa Salihli'deyiz. Çok hoş bir mesaj gelmiş İsmihan Hanım'dan. Canlarım hayırlı geceler, sürekli dinliyorum sizi. Şu anda bile deli gibi sevmek ruhumuzda var şarkısı çalıyor. Gün boyunca radyonuzu dinleyen biriyim demiş. Çok teşekkür ediyoruz, böylesine güzel bir mesaj gönderdiniz. Sıradaki şarkıyı size de armağan ediyoruz. Hayırlı geceler Kaan abi, nasılsın? Teşekkür ederim kardeşim, sen nasılsın? Ben Fransa'dan Sema, kızım Aleyna ile sizi dinliyoruz. Bize de güzel bir şarkı armağan eder misin? Şimdiden teşekkür ederim demiş. Ne demek efendim, şarkıların en güzellerini gece boyunca sadece sizin için çalıyorum.

Korkularımızdan biri de bu değil mi? Çok sevdiğimiz insanlarla vedalaşamadan onların bu hayattan ayrılması. Hele ki uzak yerlerdeyse. Gurbetçiler bunu çok iyi anlar bence. Ya da mücbir sebeplerden dolayı sizden uzakta olan herkes de bunu çok iyi anlar. Öfkeliyken söylenen her söz sakinken düşünülmüştür derler. Sadece söz değil, bazı kararlar da o an verilmiş gibi gözükse de çok önceden kalplerde mayalanmaya başlamıştır. Ayrılık kararı gibi. Çok seven insan ya ne oldu da bir anda böyle bir karar verdin der ama o karar çok ama çok önce verilmiştir.

Antalya'dan ilke eşim Sevda ile sizi dinliyoruz. Bize de sıradaki parçayı armağan ederseniz sevinirim demiş. Ne demek, memnuniyetle en güzellerini armağan ederiz hem de. Balıkesir'deyiz, hayırlı geceler dilerim. Ben Canan, sıradaki şarkıyı kendime ve kızlarıma ve radyo yeni severlere armağan ediyorum. Ben de sürekli sizi dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın, sağ olun, var olun. Zonguldak'tan Uğur, iyi yayınlar Kaan abi, sizi severek dinliyoruz. Sıradaki bütün aşk şarkılarını yeni tanıştığım sevgili İrem'e armağan ediyorum. Okursanız sevinirim demiş. Hadi bakalım. Havada bir aşk kokusu var. Doğru anladık değil mi?

nedir bu sevenlerin çilesi böyle değil mi? Birini beğeniyoruz, seviyoruz, gözü kaşı, bir gülüşü, bir jesti, bir izlenimin peşinde koşuyoruz ve o insana aslında hayal ettiğimiz ruhu, kişiliği yüklemek istiyoruz tabiri caizse. Diyor ya şarkıda, el ele tutuşup gülmeden daha ağlatmak kanun mu? E işte o anda tanıyoruz karşımızdaki insanı ve ağlıyorsak demek ki bu gidişat pek de hayırlı değil diyebiliriz.

Balıkesir'den çok güzel bir fotoğraf geldi. Yüzleri güleç, gözleri ışıl ışıl. Dinleyenlerimiz açık alanda buluşmuşlar, gece pikniği yapıyorlar. Kimmiş onlar? Balıkesir'den Engin eşim Tülin Hanım'ın doğum günü için toplandık ve sizi dinliyoruz. İyi ki doğdunuz Tülin Hanım, nice sağlıklı mutlu yıllar diliyoruz biz de. Amca oğlum İlker'e ve eşi Kamile'ye, hala kızım Kübra'ya, eşi Uğur'a, yeğenlerim Buse ve Talha'ya ve küçük beyimiz Çağan'a güzel bir şarkı istiyoruz. Ve Radyo 7 ailesine gelsin demiş, teşekkür ediyoruz. Yozgat'tan Ayten, sıradaki şarkı Hayat Arkadaşım Oktay'a gelsin, onu çok seviyorum diyor. Mutluluklar diliyoruz size de. Sıradaki şarkıyı canım abim Ali ve eşi Filiz Oğlu'ya, Muaz'a armağan ediyorum. Mersin'den Beyza, ben memleketim bana gelsin bir de, umarım okursunuz. Okurum okumasına da biliyorsunuz WhatsApp'ta otomatik düzeltme diye bir özellik var. Zaman zaman onun gazabına uğruyoruz. İnşallah doğru düzgün okuyabiliyorumdur. Bu harika şarkıyı hem Mersin'e hem de Batman'a düzeltiyor musunuz? Okurum okumasına da biliyorsunuz WhatsApp'ta otomatik düzeltme diye bir özellik var.

Başkent Ankara'dayız. Yağmur Hanım'ın mesajını okuyoruz. Bir sonraki şarkıyı bileceğim kıymetli arkadaşıma armağan ediyorum. Önümüzdeki hafta evleniyor. Tunahan ve Hatice bir ömür mutlu olsunlar, hiç üzülmesinler. Ankara'dan ulaşıyorum, teşekkürler demiş. Biz de Tunahan ve Hatice'ye ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Yağmur'a da teşekkür ediyoruz. Her gece severek dinliyoruz. Sıradaki eseri canım kadar sevdiğim can kardeşim Kader'e armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Çorum'dan Ferdi Kaan abim, sıradaki bütün şarkılar size ve kavuşmayı bekleyen sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı Ramazan'ıma gelsin, onu deliler gibi seviyorum demiş bir diğer dinleyicimiz Arife. İyi geceler Mehmet, ben Mersin'e gidiyorum, yoldayım ve sizi dinliyorum. Sıradaki parçayı Mavi Kelebek Neşe için çalar mısınız? Hem size çalarız hem de yollarda bize kulak veren tüm dinleyenlerimize harika bir şarkı geliyor.

İstanbul'dayız. Öncelikle İstanbul'da bizi dinleyen tüm taksi kaptanlarına ve servis kaptanlarına selamlarımızı gönderelim. Kolay gelsin, hayırlı işler. Kazasız belasız yolculuklar. Tam vardiya değişim saatinde bizi dinliyorlar. Onlardan biri de Metin Kaptan. 34TGT98 plakalı taksinin kaptanı. Onun için güzel bir şarkı çalıyoruz. Hem Metin Kaptanımıza hem de tüm kaptanlarımıza armağan ediyoruz. Tokat'tan yazıyor Serhat, sıradaki şarkı benden canım eşim Tebessüm'e gelsin, iyi yayınlar. Tebessüm mi eşinizin adı yoksa Mahlas mı, merak ettim. Bakalım diğer mesajlara. Abim ben Sude, sıradaki şarkılar Alanya'da bulunan Mertkan Özdemir'e ve Zübeyli Demir'e gelsin. Ankara'dan İrem, Maraş'ta sizi dinleyen canım sevgilim Ali Akdağ, bir şarkı çalar mısınız? Onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Memnuniyetle. İstanbul'dan selamlar, ben Ece. Sıradaki şarkıyı eşim Enes Çam'a armağan ediyorum. Çok selamlar, severek dinliyoruz. Biz de inanın sizi severek yayın yapıyoruz. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Bu şarkı size de gelsin.

0: Zorlu şartlarda çalışan, emek yoğun işlerde çalışan, kas gücüyle çalışan çok fazla emekçi kardeşimiz var. Gelen bir mesajda, profil fotoğrafında görüyorum, Muammer ya bir şantiyede ya da bir maden ocağında çalışıyor. Şöyle yazmış: İyi yayınlar benim abim, sıradaki parça can kardeşlerim Nurullah, Muharrem ve Ferdi'ye gelsin. Kolay gelsin bizim emekçi kardeşlerimiz. Allah'a emanet olun. İstanbul'dan yazıyorum ben Fatma. Edirne'de olan sevgilim Enes'e ve arkadaşımız Gence'ye selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Onlara güzel bir parça çalmanızı rica ediyorum. Ankara'dan Hatice, sıradaki şarkıyı yeğenim Enes Çam'a. Armağan eder misiniz? Ece'den armağan olsun der misiniz? Dedik bile Enes, bu gece şarkılar sana. Antalya Elmalı'dan Saniye Teşen. Sizi balkonda çay içerken dinliyorum. Sıradaki parçayı bana armağan eder misiniz? Memnuniyetle çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Fikret Kızılok, Gönül radyolarınızda.
1: Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

İki şarkımız çok manidar oldu. Önce Kazım Koyuncu'dan, çok sevdiğimiz bir isimdi, çok erken kaybettik, Allah rahmet eylesin, hoşça kal dedi. Şimdi ise yine hayatını kaybeden çok değerli bir isim, Allah rahmet eylesin, Hüner Coşkuner. Ya çok üzülüyorum böyle. Daha dün gibi bu değerli sanatçılarla birlikte aynı coşkuyu yaşıyorduk bu güzel şarkılarla. Ama vakti gelen gidiyor, öyle değil mi? Gidiyor, gidiyor, Kaan Özdemir gidiyor. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde, Allah izin verirse, yine radyomuz Radyo 7'de yeni bir programda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.

Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın. Yurt içinde yurt dışında dinleyen tüm canlara tesir etsin. İşlerinizde bereket diliyorum. Canlarınıza sağlık diliyorum. Sadece kendi canınıza değil, sevdiklerinizin canlarına da. Güzel bir gün olsun, ben de buna katkı vereyim. Hoş geldiniz.

Ya çok insani bir cümle değil mi şu? Ama insan gibi insanın. Bak ne diyor? Ben yandım. Başkası yanmasın. Eller yanmasın. Tanımadığı insanın acı çekmesini istemeyen, bak, bir bakış açısı bana göre çok kıymetli. Hele günümüzde, yani bireyselleştiğin alıp başını gittiği, bencilliğin her yeri sardığı bir dünyada bir adam bunu diyor mu? Çok kıymetli. Ama dikkatli olalım, biz de yanmayalım. Rabbim de korusun inşallah, gözetsin. Ne üzelim, ne de üzülelim.

karlanma deli gönül. Hızlı gidip yorulursun. Düşüp de bir aşkın peşine Yunus gibi kavrulursun. Hele yakın olan sana ırak. Her yola kurmuşlar tuzak. Dost bağından yaprak yaprak yel önünde savrulursun. İnan ki bu dünya fani, toprak alır tatlı canı. Başıboş sanma meydanı, kör kurşunla vurulursun. Alttan alıp da sefil olma. Şiddetlenip gönül kırma. Coşkun akıp bendin yıkma. Bir gün gerilir durulursun. Kimi aciz, kimi dertli, elbet var beterin beteri. Heyecanın olmaz faydası, kem söz gelir de kırılırsın.

Sevgili dostlar, insan şu kısa dünya hayatında bereket istiyorsa, eğer anası babası hayattaysa, onlara gözü gibi bakacak. Vefat etmişlerse mekanları cennet olsun, artık yoklar ama hayattalarsa, bir evlat, onlar son nefesini verinceye kadar nefesini tüketmeli. Çünkü onlar, bir evlat şunu hiç unutmamalı: birçok şeyden mahrum yaşarlar, evlatları mahrum kalmasın diye. Eğer evlat halden anlamazsa, işte bu bambaşka bir gönül yarasıdır her ana baba için.

Belki de gözünü açtığın dakikadan şu ana kadar duyacağın en önemli sözleri duyacaksın. Radyonun sesini biraz daha aç. Şöyle 1,5 dakika kadar bir kardeşine, bu gölgene bir dikkat kesil. Bak sevgili dostum, Allah bir kulunun kaderini değiştirmek isterse önce onu sarsar. Bildiği yolları kapatır, alıştığı şeyleri bozar, en çok güvendiği yerleri elinden alır. Çünkü ona dayanması gereken, evet, insanlar değildir. Yalnızca Allah'a dayanmalıdır, bunu öğretmek ister. İşte bu yüzden bazı kapıları yüzüne kapanır. Bazı insanlar hayatından sessizce çıkar. Bazı dualar gecikir. Ama hiçbir şey sebepsiz değildir. Kırıldığını sandığın yerden aslında yeniden inşa edilirsin. Hikmet ehli ne güzel söyler. Allah kulunu sevdiğinde onu dünyadan uzaklaştırır. Kendisine yaklaştırır. Yani aldıkların bir ceza değil, çoğu zaman bir rahmettir. Kaybettiklerin dünyadan uzaklaştırır.

kendisine çağırıyordur. Sabret. Çünkü sarsılan kaderler değil, aslında yeni bir hayata hazırlanan kalplerdir. Sabret.

Ben sıradaki şarkıyı şu an radyo 7'yi böyle topluca kalabalık dinleyenler varsa onlara armağan ediyorum. Hepinize gelsin. Bir de şöyle yapalım. Adeti bozmayayım. Bizi dinleyip sonra bizim büyümemiz için, gelişmemiz için Radyo 7'yi sahiplenip tavsiye edenler var içinizde. Onlara da gelsin. Bayılıyorum bu şarkıya. Aslında bir gün Emrah'tan da dinletmek lazım. Çile misin, dert mi, gam mı, keder mi?

Orhan Gencebay'ın harika klasiklerinden biridir Yasak Resim. Hadi bir başka Orhan Gencebay klasiğine geçelim ama bu sefer Orhan Baba'dan dinleyelim. Fakat bu şarkıyı ekmek parasını yoldan kazananlara armağan edeyim. Şoför dostlarımıza armağan edeyim. Öyle tır, kamyon, dolmuş, taksi, hatta kurye kardeşlerimiz. Tabii. Ve bir de kamyon arkası yazısı söyleyeyim. Böyle yasaklanacak falan diyorlar. Çok da umurumda değil, ben severim. Kamyon arkası yazılarını da hep söyleyeceğim programda, onu da söyleyeyim. Gölgeniz yazdı, siz de aracın arkasına yazın. Adam dediğinin hayatı zordur dostum. Güven deyince sırtı, sevgi deyince yüreği yanar.

0: usta
1: hep yaptığı gibi uyarmıştır çırağını, fakat çırak dinlememiştir. Görüşme dediği biriyle tekrar görür çırağını. Yanına çağırıp lan der, ben sana demedim mi? Şu var ya, şu arkadaşın, onunla görüşme diye. Çıkar onu hayatından diye. Şimdi çırak der ki ben hayatımdan birilerini kolay çıkaramıyorum usta. Yapamıyorum. Aa der o zaman. O zaman der formül şu. Hayatında bazıları egoludur. Sen dik durmayı becerirsen onlar giderler. Hayatındaki bazıları tembeldir. Sen eğer adam gibi çalışır, çalışkan olursan bu kez de onlar giderler. Hayatında bazıları dedikoducudur. Gelir yanında birilerinin arkasından atar tutarlar. Susmayı bilirsen onlar da giderler. Velhasıl evlat, dürüst olacaksın, iki yüzlülerden kurtulacaksın. Mesafeli olacaksın, haddini bilmeyenden kurtulacaksın. Demek ki insan zamanla yerini kendi seçiyor. Kimin yanında kalacak? Bunu kendi belirliyor.

Süleyman Çakmak isimli bir dinleyicimiz şöyle bir mesaj yazmış. Radyoda Talha Bora Ögen'in en sevdiğim yanı şu. Neymiş? O an diyor ne yaşıyorsam sanki biliyor gibi. Ona göre bir şeyler söylüyor ve derman oluyor. Bu mükemmel demiş. Eyvallah.

Ben diyorum ki bu şarkıyla Azer Bülbül'ü hatırladık. Hadi bir Azer Bülbül dinleteyim. Ama hemen şöyle mesajlarınıza, bu sefer böyle detaya girmeden isim ve şehir bazında bir bakayım sevgili dostlar. Sayfama girdim. Evet. Ne diyor bakalım? Hollanda'dan Ayhan, Rabbim ne muradın varsa versin demiş. Şöyle diyelim, muratlarımızdan hayırlı olanı versin. Kocaeli'den selamlar demiş bir kardeşimiz Mavi. Ankara Şaşmaz Sanayi'nden Mehmet Ali Bey Esnaf, komşulardan selamlar. Abi şiş. Ya Ankara'da sadece Şaşmaz değil ha, İvedik, bu organize sanayi, bu sanayi bölgeleri, dükkanlar hep dinliyorlar biliyor musunuz? Tabi onların dinlemesi şu açıdan da güzel. Dükkana o kadar çok gelip bekleyen, gelip giden vardır ki onları da duyuyordur bu vesileyle. Mesela ben zaman zaman derim benim babam şofördü diye, ama benim babamın asıl işi kaporta. Kaporta boya ustasıydı babam şoförlükten önce. Selam olsun, sanayi zordur ya. Vallahi bilen bilir.

0: Ya böyle inceden duygulandım. Duygulandığım zaman da gözlerim dolar, gözlerim dolunca da şu türküyü hatırlarım. Yani çok dinlemişliğimiz vardır, dinleyip de ağlamışlığımız vardır. Bak.
1: Güneşede.
0: Ya abi bu var ya, bu ne bela bir şarkıdır biliyor musun? Bak vallahi.
1: Bana ne bundan?
0: Vay vay vay. Aç sesi, aç aç.

Hani düğüm düğüm olur ya için. Hani ağlasan yetmez. Konuşmakla bitmez ya içindeki acı. Hani söz karşılığını bulamaz da aldığın nefes ciğerine kadar inmez ya.

Şimdi duygularınıza tercüman olayım mı? Size şöyle bir seslendirme yapayım. Bu seslendirme sizin duygularınıza tercüman olacak. Bazıları diyecek ki, evet be gölge, durum bende de böyle. Evet. Hatta bir de Karadeniz türküsü dinleteyim. Vazgeçemem sandığım insanlardan vazgeçtim. Unutamam dediğim şeyleri unuttum. Kaybetmekten korktuğum herkese kapıyı ben açtım. Bir gün bunları yaşayacağımı söyleselerdi inanmazdım. Ama iyi ki olmuş şimdi. Şimdi öyle diyorum. İyi ki olmuş. Kimse ne kalbimde ne de sırtımda yük değil artık. Alayına geçmiş olsun.

artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim.

0: Tek hemen bile bile.
1: Ya birileri çıkar bunu dedirtir. Sevgi güzel şeydir ama sana artık sevmeyeceğim dedirtir mi dedirtir. Öyledir şu an beni dinleyenlerden de nicesinin hayatından seneler çalan insanlar olmuştur. Engellemek istediğiniz ne başlangıçlar var değil mi? Unutmayı dilediğiniz insanlar var değil mi? Ve unutmayı dilediğiniz zamanlar. Bazı anlar çünkü dönüm noktasıdır. Ve insanın maalesef dönülmez yollara sokar. Belki ama şu an unutamadığın insanlar var ama bir gün unutacaksın inşallah. O hafızandan silmek istediklerim var, bir gün silersin, sileceksin inşallah.

küskünüm deyince aklıma şu geldi. Gerçekten ikili ilişkiler çok çabuk bozulmaya başladı. Sıkıntılar var insanların birbirleriyle diyaloglarında, birlikteliklerinde. Yalan mı? Ben hani sen de hepimiz de çok fazla neden sayabiliriz. Ama belki en büyük hatamız şu. Öyle bir devre çattık ki bayağı bir süredir problem şu. Herkes hızlıca arkadaş oluyor. Çabucak dost oluyor. Haliyle bir çırpıda düşman oluyor.

Şimdi şarkı ne faydası var diyecek ya, ben de diyeyim ki sen daha tanımadan her karşılaştığına dostum dersen sonra feryadın ne faydası var?

Sen de söylemiş olabilirsin, hala söylüyor olabilirsin veya başkasından duyarsın. Der ki mesela, ben şu insanı anlayamıyorum. Karşıdakini anlamak için bir formül söyleyeyim. Radyo 7'de gölgelenme, öyle devam edelim. İki şeye bak. Anlamak istiyorsan iki meseleye bak. Seni neye davet ediyor? Veya seni neyden, nelerden, nereden alıkoyuyor? Bu ikisini iyi irdele, karşıdakini anlamana yardımcı olacak.

0: çok kıymetli türkünün sözleri Abdurrahim Karakoç'a ait. Onu rahmetle anmadan geçmeyelim. Çok değerli bir insandı. Mekanı cennet olsun. Ve hikmet ehli der ki, sana bir şey verilmediyse Allah tarafından, sen onu sana lazım olmayan bil. Başkasında imrendiğin ama sende olmayan ne varsa, eğer sana verilseydi, bunu senin felaketin bil. Bir örnek, bir hanımefendi ya bir genç kız, bir delikanlı birinin şöhretine imrenir mesela. Aynı şöhret sende olsaydı belki hayatın şu anki huzuru sana aratacaktı. Eyvah diyecektin. Yani ne eksiğin varsa şu hayatta, eğer Allah sana verseydi senin fazlalığın olacaktı. Yani burada son söz şu sevgili kardeşim: Allah'ın verdiğine razı ol. O kime ne verdiyse layık olduğunu verdi. Hatta der ya büyükler, kedinin kanadı olsaydı serçenin nesli tükenirdi.
1: Gölge sizlerle.

Çok şükür yine çok içime sinen bir program oldu. Kapanış duamı, böyle kapanış duası deyince aramıza yeni gelen varsa da garipseyebilir. Öyle kardeşim öyle. Bu program dini bir program değil ama duayla başlıyor, duayla bitiyor. Niye? Çünkü dua hayatın ta kendisi. Ta özü. İnsansan hiç eksik etmemen gereken mesele. Haliyle ben de çok uzun yıllardır hem sahne hem program dua ederek başlıyorum, dua ederek bitiriyorum. Duamı etmeden önce şunu diyeyim. Hani derler ya, sırrını açma nadana, elinde hançer olur. Bugün övdüğün diller yarın sana zehir olur. Duam şu, Rabbim bu pişmanlığı yaşatmasın. Güvendiklerimiz bizi yarı yolda bırakmasın. İyi dediğimiz iyi çıksın. Bize de iyi dinlerin yüzü kara olmasın. Evet, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin hala yaşıyorsa, yine bu harika radyoda, Radyo 7'de buluşacağız. Malum bu program günde iki kere, gününüz 14, gece 24. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlanlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.